0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

ρίχνω ούλα η νερέδα και γίνει μαγριβότανε.

0: ne yapardım?
1: Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. 15 Eylül 2026 günlerden salı, bugün haftanın ikinci gününde yine en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü mikrofon karşısındayım. Güzel bir gün olsun efendim. Günün keyifli şarkılarıyla biz de bu güzel anlara eşlik ediyor olacağız.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yepyeni bir haftanın ikinci gününden sesleniyoruz sizlere ve yepyeni de bir döneme başladık dün itibariyle, değil mi efendim? Okulların açılmasıyla birlikte artık hayatlarımız epey bir değişti. Trafikteki yoğunluklar dahi, harcadığımız trafikte geride bıraktığımız sürelerin dahi değişmesi aslında her birimizin hayatını etkiledi diyebiliriz. Efendim, herkese güzel bir eğitim öğretim yılı dileyelim bir kez daha. Güzel haberler aldığımız her zaman, o güzel okullarımızdan, miniklerimizden iyi haberler aldığımız, geçtiğimiz yılki gibi kötü haberleri paylaşmak durumunda kalmadığımız bir eğitim öğretim yılı olur diyelim. Keyifli şarkılarla festival devam ediyor. İyi bir müzik arası veriyoruz, sonrasında yeniden buradayız.

15 Eylül 2026 Salı gününden hepinize bir kez daha mutlu günler değerli dinleyenler. Güne dair sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Şöyle bir bakalım mı, bu hafta nasıl bir hava bekliyor yurt genelinde bizlere? Yarın hazırlıklı olun efendim. Yurdun büyük bir genelinde yağış etkili olacak. Yarın için hatırlatalım ve yarın başlayan yağışlar Cuma gününe kadar da geniş bir alanda etkili olmaya devam ediyor. Hatırlatalım. O yüzden bu hafta böyle elde şemsiyeler mutlaka bulunsun. Her an yağmur bastırabilir ve zaman zaman da şiddetini artırabilir özellikle iç kesimlerde. Hafta boyu yağışlı bir hava dalgası var. Zaten bugün itibariyle güneyde ve kuzeyde bazı kentlerimizde yağış etkili olmaya başladı bile.

Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında gol yollarında etkisiz kaldı efendim. İki takımın da yakaladığı fırsatlar sonuçsuz kalırken mücadele dün biliyorsunuz ki 0-0 sona erdi. Sarı lacivertler ligde 5 haftada 3. puan kaybını yaşayarak daha şimdiden şampiyonluk yolunda yara almaya başladılar diyebiliriz. Lige diğer kulüplere nazaran özellikle Beşiktaş'ın biliyorsunuz ki bu seneki ciddi yükselişi tartışmasız tüm kulüp taraftarları tarafından beğeniyle takip edilirken Fenerbahçe bir adım daha yara aldı. Geçtiğimiz gün Galatasaray ise tabii ki liderlik iddiasını sürdürüyor. Yine son şampiyon, son yılların şampiyonu o da üst üste aldığı şampiyonluklarla gerçekten muhteşem bir futbol izletmeye devam ediyor diyelim. Tüm kulüplerimize başarılar dileyelim ligde. Trabzonspor da yine yaptığı transferlerle çok konuşulurken teknik direktör durumunda da Fatih Tekin'in istifa etmesi kulüpte en çok konuşulanlar arasında yer alıyor biliyorsunuz. Efendim günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Kısa bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız.

yoğurdun besin değerini artırmak isteyenlerin son dönemde sıkça başvurduğu yöntemlerden birisi de efendim chia tohumu eklemek, biliyorsunuz ki. Lif açısından zengin olan bu küçük tohum sindirim sistemini desteklerken kan şekerindeki ani yükselişlerin yavaşlamasına da katkı sağlıyor. Gerçekten yoğurdun üzerine eklenince bağırsakları çalıştırıyor, kan şekerini destekliyor. Genel olarak sağlığa ciddi bir faydası var efendim. O yüzden sofralarımızdan eksik etmeyelim diyelim. Böyle bir uzman yorumu okuduk, hemen sizlerle de paylaşmış olalım. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız. Benim

Apple'ın yeni telefonları çıktığında Türkiye'deki fiyat etiketi her seferinde aynı soruyu getiriyor değil mi beraberinde? Bu parayla başka ülkede kaç telefon alınır? Bu sorunun da cevabı geldi. Deutsche Bank'ın Ağustos 2026 tarihli dünya fiyat haritası raporuna göre cevap hiç karartıcı diyebiliriz efendim. 41 ülke arasından iPhone'un en pahalı satıldığı yer Türkiye oldu. Aynı iPhone 17 Pro Amerika'da 1181 dolara satılırken Türkiye'de 2592 dolara yani ABD fiyatının iki katından fazlasını alıcı buldu. Katlanabilir iPhone Duo'da fark daha da açılıyor diyebiliriz. Bu tablo artık sadece Türkiye'deki kullanıcılar için değil yurt dışındaki sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı. Hindistan merkezli bir kullanıcının paylaştığı karşılaştırmada görseli bir kez daha baktığımızda o görseli yani bir haftada 950 binden fazla görüntü aldı ve farklı ülkelerden gelen yorumlar da gerçekten aynı şaşkınlığı tekrarladı diyebiliriz. Türkiye tüm dünyada iPhone fiyatlarıyla kepse konu oluyor. Bakacağız birazdan, ayrılmayın.

Hanımlar, beyler, dünya bizim pahalıya satın aldığımız iPhone'ları konuşuyor dedik. Hindistanlı bir içerik üreticisi Larkin paylaştığı görselde iPhone Duan'ın ülkeden ülkeye nasıl acı verdiği anlatıyor. ABD'de 2000 dolar, Hindistan'da 3100 dolar, Türkiye'de ise 4700 dolar. Paylaşımda şöyle bir görsel bu arada. İşte Amerika'da mutlu iki çocuk havuzun içinde eğleniyor. Hindistan'daki fiyatta da çocuk böyle zorlanarak böyle boğulacak gibi çok komik bir suratı var. Türkiye'de ise efendim böyle okyanusun dibi bir iskelet, eski bir sandalyede ve 4700 dolar yazılmış. Paylaşım rekorlar kırıyor diyebiliriz. Belki sosyal medyada sizler de görmüşsünüzdür.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

Filenin sultanları harikasınız gerçekten ya. Günlerce, aylarca sizleri konuşmak lazım. Çünkü katıldıkları her turnuvadan hani öyle dereceyle değil bakın, şampiyonlukla döneri oldular artık. Birincilikle yani. Filenin sultanları Avrupa şampiyonluğunu kazandığı gece yapılan madalya törenine Sırbistan baş antrenörü Terzic'e gösterilen büyük tepki damgasına vurdu diyebiliriz. Vargas var biliyorsunuz ki takımımızda. Melisa Vargas'ın devşirme olması hakkında açıklamalar yapması ve yarı finaldeki tavırları sebebiyle uzun süre yuvalanan bu kişiye Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün de hatta tepki göstermiş. Ama bırakın şimdi bu tepkileri, bu olayı. Oradaki TRT spikeri, bakın bugüne kadar hep TRT spikerleri hatalarıyla gündeme geldi ama bu kral davranışla da bu TRT spikerini gündeme getirmek istiyorum ben. Bu kişi ne yapıyor biliyor musunuz bu sözlerin ardından? Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda zirveye çıkıyoruz. Kupayı kaldıracağız ve oyuncular anons ediliyor. Ve onun oyuncular anons edildiği sırada efendim bu suni krize TRT spikeri çok güzel bir yanıt veriyor. İtalya milli takımı oyuncuları sahaya çıkarken her birini kendi etnik kökenleriyle izleyicilere anons ediyor. Yani atıyorum işte Alman asıllı, babası Yugoslav diye başlıyor, söze giriyor İtalya'nın oyuncusu diye de devam ediyor. Biz de tamam, Melisa Vargas evet sonradan Türk olmuş birisi, değişirme ne kadar da çirkin bir laf olsa da tek bir oyuncumuz var böyle. İtalya'nın takımına baktığımızda neredeyse tamamı, onların deyimiyle değişirme demeyeceğiz tabii ki ama göçmen oyuncular. Sırp antrenörünün altı boş iddialarına zekice bir ironiyle karşılık veren TRT spikerine ayakta alkışlıyoruz. Bu başarısızlıklarda yoğun eleştirdiğimiz bu spikerleri tabii ki bu tarz güzel durumlarda da övelim. Övmeyi, hakkını vermeyi ihmal etmeyelim. Çok zekice bir hareket gerçekten. Tebrikler.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir.

15 Eylül 2026 Salı gününde festivalde sevilen şarkılarla sizlerleydik 120 dakikaya yakın. Yarın efendim günün en güzel şarkılarıyla hafta ortasında tekrar sizlerle olmak dileğiyle. Yarınki yağışlı havayı unutmayın efendim. Evden çıkarken dikkat diyelim. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μετ.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Hey gidi koca dünya. Güvenemem servetime malıma. Ümidim yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya? Kimine kavun yedirdin? Bana da acı şalak dünya.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88.

0: sabah temizliğindeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
1: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
2: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
3: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
4: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
5: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
6: Sadece kulak bizim olsun. Kulağınız bizde olsun yeter. Geri kalan yerleriniz bize lazım değil. Kulağınız yeter ki bizde olsun sevgili dostlarım. Gözünüz işinizde olsun. Gözünüz nerede olursa olsun. Kulağınızın bizde olması önemli. 5 saat boyunca da nikah istiyoruz. Ondan sonra her zaman dediğimiz gibi herkes kendi kulağını alıp gitsin. Nereye gideceğizse. Kulaklarını karıştırmayın alırken. Evet. Bulutlu bir sabah uyandık. Üşüdük. Serin bir sabah uyandık. Dışarısı 17 derece sevgili dostlar. Ve artık sonbahar, artık yavaş yavaş kışa giriyoruz. Üşüdük bu sabah. İlk defa altıma akşam uzun kollu ince pijamayla ve normal uzun pijama pantoluyla yattım. Ondan sonra sabahleyin kalktım. Vallahi üşümüşüm. İnce bir pike ile örtülmüştüm. Şimdi de altıma ilk defa atlet giydim. Atlet fanle giydim. Fanlı atlet giydim. Onun üstüne uzun kollu pijama. Onun altına uzun kollu, uzun bacaklı pijama ile karşınızdayım. Makyaj neyim falan yapmadım bu sabah. Pijamalarla programdayım. Evet. Güzel gün olsun, güzel program olsun bakalım. Nay nay nay nay. Haydi gelsin bakalım. Günaydın mesajları gelsin bakalım. Günaydın mesajları gelsin bakalım. Ray ray ray ray ray. Hasan Kaşıkçı abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Bayram saat 5.59'da 6'da yazmış. Abi günaydın mesajını unutma demiş. Yeni gördüm mesajı. Unutmadım ben günaydın mesajını. Unutmadım bugünkü günaydın mesajı. Efendim anlatacağım günaydın mesajını. Bırakma onu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın fotoğrafı daha doğrusu. Günaydın Ahmet Ali, Alfa Pastanesi. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Tüm ekibe günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem Akrava abi, davay kadına preş. Davay da na preş de günaydın. Ahmet Atep, kış geliği yavaş yavaş demiş. Simera 23 derece, Tetart 23 derece, Pemti 24 derece, Paris gibi 25 derece. Efendim, Ahmet Atep, şeyden sonra... Ahmet, önümüzdeki pazartesinden sonra hava yağmur, yağışlı havanın etkisi altına girecek bölgemiz. Soğuk ve yağmurlu hava geliyor. Geliyor, geliyor. Kocaman günaydın Leyla Hanım. Leyla Hanımcığım günaydın efendim. Badik sızlarının hepsini, hepinize günaydınlar. Ergin Kurcalı. Cama bir tane kedi gelmiş. Cama bir tane kedi yavrusu gelmiş. Miau, miau, miau. Vay ne güzel kedicik. Alsana hayvanı içeri be. Doyurasın azıcık. Seversin hayvanı. Günaydın Gürdan Sanim. Sen geldin ama sen geleceksin ama kış geliyor. Sen gelmeden kış geldi. Gürdal günaydın, Gürdal günaydın, Gürdal günaydın, Gürdal günaydın. Zülfiye Yılmaz günaydın ablam. Pardon şuradan şuraya şuradan durun. Mesajlar biri açılıyor biri kapanıyor. Biri kapanıyor birisini kapatıyor birisini açılıyor pencerelerin. Yetişemiyorum. Günaydın ablam demiş Aynur ablam günaydınlar. Aynur ablacığım günaydınlar. Aynur ablacığım. Necdet abi de günaydınlar. Günaydın Gürkan demiş. İsmail Emine Salih. İsmail vay ne güzel fotoğraf İsmail. Günaydın. Zülfiye Yılmaz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bugatti Trianda Filiz. Bugatti Trianda Filiz. En uzun boylu olanı, en baba açıkadı olanı Ahmet. Just Green. Onun Ahmet'in yanındaki... Kısa boylu hanımefendi. Ahmet'e göre kısa kalmış tabii. Şu Trakya Mobilya. Ve Fikret abi. Gürkan Nesnoğlu'nun menajeri. fotoğraftakiler. Bilmeyenleri anlatalım, soralım, size söyleyelim. Dobro Utro Gürkan Alptin Belçika'dan selamlar demiş Selçuk Bekir. Ekrem abi Nurşen Adla günaydınlar. Halil Belki Nesin günaydın. Leblebci Hüseyin Egama günaydın. Bülent Yusuf, İrfan Abdullah, Ahmet Demirci, Cengiz Keto. Semcan Yüveren ablam, Arzu Hasan, afiyetler olsun, kahveler içiliyor günaydınlar. Gülsüm ablama günaydın. İrfan İbrahimoğlu abi günaydın. Serdar Mehmet günaydın. Yüksel Mümin günaydın. Salih Mustafa günaydınlar. Taner Hasan günaydın. Ali Hasan Tanyolu, Taner Ülke, Zeynep Koray günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nimetsin, ayırmasın Mevlam bizi. Emre Semerci günaydın, Gürkan abi demiş. Günaydın Emre'cim, nasılsın? Yanaklarından öperim seni. Şapur şupur, güzel gün olsun. Meşe sevgiler, saygılar, Hatice abla hoş geldin. Günaydın, kolay gelsin, aynı terapiler olsun demiş Rıdvan Bey abi. Olsun, dün ben çok mutlu oldum, sımsıcak oldum demiş. Türkiye Cumhuriyeti, Republic of Turkey, Trakya Üniversitesi kabul edildi. Program bilgileri, accepted program, öğrenci bilgileri, student information. Kızım, başarıların devamı olsun. Daha nice başarılı yıllar, hemşirelik, nursing okuyacak Gürdal'ın kızı. Daha nice başarılı yılları olsun. Sağlıklı saatli güzel güzel güzel yıl, başarılı yıllar olsun inşallah Gürdal'ım. Evet, ve Mesut Solis ve Kyoto marka traktörler. 2 yıl taksit uyguluyor traktörlere Mesut. Solis ve Kyoto marka traktörlerim Trakya bayi. Ayrıca ikinci el traktörler, birinci el traktörler, her türlü traktörleri bulabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Traktörlerinize kabinler, traktörünüzü kabinlerin dışında tarım aletlerinin tamiri, karoların son beklerinin tamiri, hepsini Mesut Allah'ın izniyle hallediyor. Mesut günaydın. Kuşlar gibi ikimiz bir Bayatı'dan köy kahvesinin karşısında. Mesut ramparı ramperi rampam. Yılmaz Kasım günaydın. Günaydın Yılmaz abi, Bulgaristan'a günaydınlar. Ercan Ülger, Kırcaali'ye günaydınlar. Ercan Ülger, tütün tarlalarına günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ferdun Firdevs günaydın, Gürkan arkadaş demiş. Günaydın Feridun, günaydın Feridun, günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydın Feridun, günaydın Feridun. Günaydın, hayırlı programlar. Satılık bahçe traktörü ikinci el, çok temiz, fiyatı 4500, anlaşmalı, 18 beygir, marka İseki demiş. İseki marka bahçe traktörü efendim. Mesut'ta Bayatlı köy kahvesinin karşısında gidin görün, 4500, çok temiz, tertemiz. Günaydın be Karagözlüm, nasılsın be Gökhan Karali?

Rıfat Marketler'e günaydınlar. Bir çeşit tek adres Rıfat Market. Rıfat Marketler. Her ürünü en uygun fiyatlarla bulabileceğiniz marketler. Kuruyemişler, dondurmuş ürünler. Sebze ve meyve reyonu. Bin bir çeşit tek adres Rıfat Market. Kurcalı'da ve Kozluköprü'de Rıfat Market.

Meşe ve Anogi'nin en çukurundan günaydın demiş İlkan. Meşe'nin Arabi'nin en çukurunda radyo tutayım be. Dalgası geliyor mu radyonun? He? Dalga temiz. Dalga cillop gibi. Dalga parazitsiz. Radyo City. En çukur kalıyor ne bir şey. Her yere giriyor dalga. Her yere.

Sinan günaydın. SBS Consulting and Trend Tekrar. Sinan bana dün bir konuda çok yardımcı oldu. Size de yardımcı olsun. Pasaport çıkarmak istiyorsanız. Yeni tafta da çıkarmak istiyorsanız. Ve daha birçok şey için biliyorsunuz. SBS Consulting and Trend Tekrar. Günaydın Sinan. Frankfurt'a günaydınlar. İlyas'ım günaydınlar. Kolay gele, kolay gele, kolay gele.

Merkez Dükkan. Fisyos 2 Eski Valilik Binası karşısı Kofi Brans'ın yanı. İkinci şube İrodo Turki Platya'da. Üretim yeri Marina 8'de, buradan hem dondurulmuş börek hem de pişmiş börek alabilirsiniz. Bu Galatasaray'da Filiz. Olsa da istek peynirli peynirli. Yerici bitse insanın boğazında böyle aşağı doğru. Oh, kıymalı kıymalı. Bütün ürünler taze. Kendi kendimi canını bu kadar istetiyor. Vallahi yarabbim. Ve kendi imalatları. Fagi.gr'den sipariş verin. Platya'daki şubelerine 29853 numaralı şubeden sipariş verin efendim. Bugatça Trenda Filiyediz, Bugatça Trenda Filiyediz, Bugatça Trenda Filiyediz. Hasta ettin sen beni hasta, hasta olan sendin aslında. Yeni reçeteme beni seni yazmadı doktor.

0: günaydın dede, nasılsın demiş. Cuhu, nasıl olayım işte. Sabahleyin kalkıyorum, öksürüyorum, kusturuyorum, osturuyorum, ısırıyorum. Ne yapacaksın işte? Kastırıyorum. Ay, havalar bozdu, her yerim ağrıyor, romatizmalarım var. Kalbim var, böbrem var, taşım var böbremde. Kolesterolüm var, tansiyonum var. Nasıl olacağım? Yaşlılık işte. Gürkan, senin dalga çok kuvvetli, her yerde tutuyor maşallah. Arkadaşımın dalgasını da demiş Ferdun. Yaşlı Ferdun. Bizim dalga güzel. Bizim dalga cillof gibi maşallah. Bu Radyo City'nin dalgası bu. Başka dalgalara benzemez. Dalgayı dalgaya karıştırmayın. Dalganın dalgadan farkı vardır. Bizim dalgayla başka dalga arasında fark var. Fark var. Kıdır kudur canlı yayındayız. Kudur. Kıdır, günaydın.
1: Günaydın. Enerji efsane akıyor. Ne var ne yok. Neler konuşuyoruz bugün?
0: Bizim dalgadan bahsediyoruz. Başkaları dalgayı başka yere kaydırıyormuş. Radyonun dalgasını. Ben de diyorum ki bizim dalga gibisi yok. Bizim dalga efsane. Bizim dalga temiz. Bizim dalga cillop gibi. Bizim dalga parazitsiz. Değil mi?
1: Hiç. Aynen öyle. Tertemiz, mis gibi.
0: Cillop.
1: Cillop.
0: O zaman ne diyelim? Dalganızı nereye ayarlıyoruz?
1: 107.6'ya.
0: Radyo City'ye.
1: Her zaman.
0: Yaşa Hıdırcım, yaşa Hıdırcım.
1: Eyvallah, sen yaşa.
0: Gürkancım desene.
1: Gürkancım.

ben sürekli internetten dinleyeyim. Filgi Dalga hep temiz bende demiş İlkan. Her yer temiz. Bütün dalgalarımız, internetimiz, her yerimiz temiz bizim. Günaydın, günaydın. Aga nasılsın, iyi misin demiş Erdal. İşte iyiyim. İç güveysinden daha halledeceğim sen. Fisun günaydın. Fisun Hanım günaydın. Nasıl olacağım işte iyi.

0: Hıdır'ın keyfi yok bugün demiş İlkan Solis. Hıdır. İlkan diyor ki, İlkan Solis diyor ki, Hıdır'ın pek keyfi yok bugün. Çok enerjik konuşmuyor diyor.
1: Bir şey mi oldu?
0: Çok enerjik bulmamış seni.
1: Ya vallahi bilmiyorum. Yani biraz düşük başladım ama kahveyi aldım kendime. Şu anda fena değilim.
0: Aldın mı kahveyi? Al kahveyi.
1: Aldım.
0: Al.
1: Tamam. Al kahveyi.
0: Al kahveyi. Nefes.
1: Aynen öyle, aynen öyle.
0: Tamam be ya. Hadi Trakya şivesiyle bir şeyler söylesene bize. Yapma be kızan gibi ya böyle. Ne bileyim ben işte bir
1: yapma
0: şey de.
1: Yapma be kızan gibi. Yapma ya. Be kızan gibi ne yapıyorsun be? Bırak gitsin be ya.
0: Tamam be ya sen de. Tamam bırak sen gitsin be sen de. Ha?
1: Tamam be ya. Tamam be ya bırak gitsin.
0: Program akıyor. Akıyor program akıyor.
1: Akıyor, akıyor.
0: Yapmayın kendinizi kızan gibi.
1: Yapma kendini kızan gibi ya. Hadi be.
0: Durun şimdi kafeini almış etkisini göstersin kafein. Gürkan abi. Emre kaşınma. Bak az kaldı gelmene kaşırırım seni kaşınma. Bu geliş sana çok masraflı olacak Emre. Amcalar gelirken altın getirmesi lazım. Reşat altını. Ya öyle kolay değil amca olmak. Sen beni hasta. Ya Emre. Günaydın Gürkan kolay gelsin demiş Turan abi. Günaydın Turan abi, günaydın Turan abi, günaydın. Askerden bir geldim Pules Turan abi. Askerden bir geldim.
2: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Bacımın da benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulu. Kızlar bana bakarken camdan dişiyor.
0: Lapır lapır. Lapır lapır. İncir gibi camdan dökülüyor kızlar. Yok böyle bir şey. Gözümün bebelden ışık çıkıyor. Ay sen ya.
2: Camdan dişiyor. Bu yedi saat sorun olacak.
0: Bu yara benim sonum olacak. Günaydın ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali bak Gürkan abi. Sittin seni bu futboldan şampiyon olamaz. Senin Arda'yı koysan daha iyi oynar demiş Cüneyt. Arda'dan şeyi koyacağız Fenerbahçe'ye Çiko'yu. Çiko azıcık göbek yapmış ama yok zarar eridir onu. Yaşlılıktan aynen demiş Cuhu. Ya bak kız hanım nasıl olacağım ben işte. Nasıl olacağım siz Belhudar olun yeter be. Biz yaşlandık artık bizden geçti artık her şey. Biz eridik unumuzu astık elimizi şaykaya.

Lapır lapır dökülecek kuşlar tavşanlar. Ahmet, saat 6'da kalktın, hava mı gittin? Bugün kim çalışacak? Bak senin bu gidişat Dilahmet. Just green. Bu arkadaki kızan kim?

0: taşıma.
1: Sevda.
0: Kursusun yanıma gelin.
1: Çenen tutulsun Sevda. Bu
0: gideceğim. Süper olan şart. Ranga, ranga. Çekemeyenlerin çenesi tutulacak. Ranga. Tutul bakayım, tutul.
2: Bu gidişat
1: sonun olacak. Çekemeyenlerin çenesi tutulsun inşallah, amin.
2: Sonum olacak. Asa yanına ne zarar.
1: Sevgili Hıdır, bizi çekemeyenlerin çenesi tutulsun inşallah.
3: Amin, amin.
1: Amin.
3: Aynen öyle, boş boş konuşana amin.
1: Bizi çekemeyenlerin sonu pastane olsun, pastane. Yesinler pastaları, sevirsinler yılbaşı indisi gibi.
3: Aynen öyle, aynen öyle. Bize kötü konuşanların dili tutulsun. Bize kötü göze bakanların gözleri kamaşsın. Yollarını bulamasınlar. Öyle söyleyeyim sana.
1: Vay ne güzel bir dua ediyorsun. Gözleri kamaşsın bizi çekemeyenlerin. Bizi çekemeyenler gözüne lamba tutulmuş tavşan gibi olsun.
3: Aynen öyle.
1: Gözleri kamaşsın.
3: Boş baksınlar.
1: Boş boş baksınlar. Boş boş baksınlar.
3: Boş boş baksınlar.
1: Çekemeyenler bizi.
3: Aynen.
1: Bir de tender box sinirlendim şimdi ya. Hay Allah'ım yarabbim.
3: Aynen.
1: Bak. Aynen öyle olsun. Bizi çekemeyenler
3: boş
1: başka...
3: konuşmasınlar.
1: Boş konuşmasınlar. Konuşmayın, boş yapmayın.
3: Ha, boş konuşmasınlar.
1: Bak Hıdır bile uyandı bak, evet. Şimdiden bak. Bak yaşa.
3: Aynen öyle. Aynen öyle, aynen öyle. Boş konuşmasınlar. Önümüze baksınlar. Önümüz tertemiz. Arkamıza bile bakmayız. Öyle söyleyeyim sana.
1: Boş konuşmayın, önümüze bakın. Önümüz tertemiz. Hıdır'dan duydunuz. Boş konuşmayın, önümüze bakın. Önümüz tertemiz. Pırıl pırıl cillop gibi. Arkadaki. Şimdi kaçayım abi işe. Sabah alı hemen. Arkadaki Muço benim yakın atliğim demiş. Senin yakın atliğine Muço'ya da günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Senin yakın atlin evli galiba. Elinde parmağında yüzük var galiba. Yanlış görmüyorsun. Her şeyi de görüyorum bre. Bu nasıl bir şey be? Bu nasıl bir meraktır böyle? Sabahleyin 6'da kalk. Saat 8'e kadar 2 saat yine ama git gel. Bu nasıl bir merak, bu nasıl bir merak be? Vallahi insanların türlü türlü merakları var işte, ne yapacağım? Ya meraktan, ya meraktan. Ben gelmeyeceğim Melemez'e. Devletoğlu gelecek korifiye, hem de bütün prosopoyu getirecek. Şabalar havada uçuşacak Ergin Kurcalı diyor İlhan. Ne zaman yapacağız onu, önümüzdeki hafta yapalım mı? Yani bu pazar değil, önümüzdeki pazar yapalım mı? Bak sonra benim ben Atina'ya gideceğim. Ondan sonra Selanik'e gideceğim daha. Ooo Selen'le Ahmet götürecek beni. Servis yaptıracağım arabayı Ekim ayında. Çok işlerim var. Gel güzelim.

Sabahleyin mikrodalga fırında kahve ısıttım. Ben kahveyi çok sütlü içiyorum. Gel güzelim. Çok bol süt koydum, azıcık su koydum. Sonra kahveyi koydum, karıştırdım, tekrar ısıttım, az ısınmış. Sonra dedim ki bir tadayım, içeyim dedim. Dilim bir yandı, bir yandı, bir yandı. Daha mikrodalga ısınmaya devam ediyormuş kahve mikrodalgada. Dilim şimdi, dilimin ucu nasıl yanıyor, nasıl yanıyor?

Metin'im günaydın. Nasılsın? Edirne'de misin? Burada mısın? Nerelerdesin Metin Ali? Beni bekle dingil yapma erteli ta 2-3 hafta demiş Emre Semen. Ciddi ya. Olur. Hangi tarihe geliyor? Bölümümüzdeki hafta boşuz. 25-27 pezume demiş İlkan Solis. Ya bu hafta niye yapmıyoruz onu? Kim dedi bana önümüzdeki hafta bana şey öyle dedi. Tayfun dedi galiba. Dur bakacağım şimdi hemen.

Efendim bu hafta cumartesi pazar 19-20. 19-20. 25-27 PZT. O zaman 19-20. O zaman 19 olsun. Allah'ın emri. Olabilir mi? 25-27 oynadığınızda PZT, an PZT 25-27. Güzelim beni yakma. Laptoplar ya da kaylardayım abi, askerde çalışıyorum, kilikiyor da demiş Metin Ali. Ha, ben gene izindesin Edirne'ye falan. Ha, izinde, askerler izinde gidemez değil mi? Gidemez tabii. Edirne'ye nasıl gideceğim işte, sana askerde gidiyor. Ne diyeyim ben be? Sabah ne diyeyim, gidemedim ben be? Oo, iyi yer bulmuşsun kendine kilikiyor da. Vallahi Metin. Oo, bak fotoğrafta göndermiş. Ne güzel. Kimsecikler yok atar sabahleyin ortada be. İncin topa diye basker yedi. Günaydın bakayım Metin'im. Günaydın. Hadi bakalım. Hadi bakalım, sık dışını kalos böyle izleyeceğiz. Taze nişanlı çocuk onun nişanlı yaptı geçen cumartesi. Ne de göz var be. Gel ama sen vuracaksın bütün kuşları demiş Ahmet. Sen ne diyorsun be? Sen ne diyorsun, benim 6 numara astigmat da benim gözüm. Anlatayım mıydı, ben onu size kaç kere anlattım. Tekrar anlatayım kısacası. Burada İsmail doktor var, İngiltere'de okumuş, çok iyi bir göz doktorudur. Bana dedi ki 6 numara astigmatı çizdireceğim gözümü dedim. Çizdirme dedi, düzelmez dedi, gözünü bozdurursun dedi, gözünü dedi. Elletme gözünü herkese dedi. Ben taktım kafaya, çizdireceğim. Neyse. Ondan sonra Türkiye'de beraber okuduğumuz arkadaşım var, o da göz doktoru. Dedim, ona yazdım, dedim ki böyle dedim, 6 numara astigmat düzelmez, çizdirme gözünü, elletme herkese gözünü dedi. Onu da dinlemedim. Özgür'ü de dinlemedim. Kendi kafamın bir kestiğini yaparım her zaman. Ondan sonra Türkiye'de çok bir doktoru methettiler. Böyle bakanların, milletvekillerinin falan filan böyle. Hep kızlarını falan, kendilerini falan ameliyat gözlerini çizmiş. Dedim ki ben dedim ne yapıp bu doktora çizdirmem lazım dedim. Kalktım, aldım kendimi, gittim İstanbul'a. Buldum doktoru. Ondan sonra dedim böyle gözüm dedim, 6 numara dedim. Bakayım dedi, kontrol etti, baktı etti. Ben bu gözü dedi 0.5'e düşürürüm dedi. 0.5 bir biledir. Ama dedim dediler dedim bu göz olmaz, elletme gözüne dedi ki ben elleyeceğim senin gözünü öyle. Herkes yapamaz bu işi dedi. Herkes yapamaz, ben yaparım dedi. Bunu sana garantisini veriyorum dedi. Neyse. Nantaç diyorlar ya, nahtaç. Gözüme elleyene lüpbedik. Her neyse, o ayrı konu, onu başka zaman anlatırım. Gözümü çizdirdim. Ondan sonra kontrole gittik. Sonraki sabah kontrole çağırdı hepimizi. Yurt dışından kızanlar mızanlar var. Herkese tamam git çok güzel olmuş doktor. Sıra geldi benim göze. Benim göz görmüyor. Benim göz yanıyor. Ama dedim ne oldu dedim, benim göze 5-6 aya kadar denklenecek dedi. Bu kadar çok mu sürecek dedim. Evet dedi, bu göz öyle olacak dedi. Hiç inanmadım, geldim eve. Evdekiler bana bağırdılar. Korun komşu tanıdık, niye ellettin gözüne, ne oldu şimdi, bak gitti gözün, tek göz kaldın dediler. Gözüm yakını görüyor ama nasıl görüyor, büyüteç gibi, uzağı görmüyor. Neyse, yanımı polilogumu 5-6 ay sonra göz bir düzeldi. Anacım vallahi bile şimdi her şeyi görüyorum. Ne astigmat kaldı ne astigmat kaldı. İsmail'e gittim, İsmail gördü, kim çizdi bu gözü dedi. Dedim Türkiye'de dedim doktor çizdi. Bırak dedi adam dedi, ne güzel iş yapmış dedi, nasıl ayarlamış o makineleri falan dedi. Dedim böyle işte. Uzun lafın kısası, böyle güzel çizdi adam gözümü. 6 numara astigmat 0.5'e düştü. Şimdi her şeyi görüyorum. Bir de senin arkadaşın yüzüğü görülmeyecek gibi değil mi? Yeni yanlış tattığı için yüzük parlaya. Baksana yüzük daha. Gör beni diye yüzük. Ahmet. Zaten sonraya doğru evlendikten sonra birkaç sene sonra, ay bu yüzük benim elimi ve parmağım falan sıkıyor diyecekler. Atıyorlar yüzükleri. Adamlar öyle yapıyor mahsus. Elim parmağını sıkarmış diye atıyorlar, çıkarıyorlar yüzüğü. Ercan Hülya bu sabah çok silah sesi var, bu yavru da korktu yanıma geldi demiş. Ercan bak ne kadar acıyorum hayvanlara, yazıktır ya. Bir de tavşanlar bu dönemde yavrular büyüdü diyorlar değil mi? Av sezonu açılıyor, ondan sonra diyorlar ki tavşan yavruları büyüdüğü için vurabilirsiniz. Bakın
Yazıktır ya. Vallahi yazıktır. Bak bu hayvana yazıktır ya. Bak yavrucuk kalk yanına gelmiş tütün kırarken. Oh gene. Seni çekemeyenin kaynanasının çamaşır makinesi bozulsun demiş Cüneyt Hasan. Beni çekemeyenin kaynanasının çamaşır makinesi bozulsun. Kaynanasının donlarını elde yıkamak zorunda kalsın. O kokulu donları. Elde yıkasın beni çekemeyenin kaynanasının makinesi bozulsun. Donları makinede yıkasın. Yakamasın elde yıkasın. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Kokusu buraya kadar geldi. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Yani merak Gürkan abi kolan gelsin. Ahmet abi selamlar. Mücahit abi de demiş İlker. Alo. Yes. Güney, tanıyor musun sen onları? Ama çocuğum senin de çizilmedik yerin kalmamış diyor Levlevci Hüseyin Ağam. Bamem. Bamem. Bamem. Sevmem deme sakın kanmam. Seval Hanımcığım günaydınlar. Günaydınlar.

Kaynananın donut üstün kafana senin Gökhan. Amin inşallah. Bana beddua edersin ha. Tanıyor musun? Yaşa İlker. Yaşa. Geleceğim yanına sakın uyuma. Emre sensin fıstık.

Ha, avcıların kafasına mı beni vursun? Ben yine benim kafama sandım vursun diyorsun. Ha evet. Ha Gökhan doğru dersin. Kim nasıl söylüyor bana Ahmet Ayşin bak. Avcılar kim nasıl sövüyor Faik Tuzacı falan. Onlara sorarsan onlar öyle yapmıyor. Öyle şey vurmuyor onlar. Ya, onlar insaflı avcı onlar.

Stone Afro'm. Köpük köpüğe yıkıyor. Stone Afro'm. Sarıca yolunda. Tren yolunu geçince soldadır. Mezarlıktan sonra. Evinize gelsin, iş yerinize gelsin, arabaları alsın, yıkayıp, yıkayıp getirsinler Stone Afro. Köpük köpüğe yıkama. Özcan Semerci. Vedat Arabacı. Instagram'da Stone Afro olarak bulup takip edin. Boyu boyuna, boyu boyuma. Benden duymuş olmayın. Halime'yi gene samanlıkta basmışlar vallahi billahi. Öyle bir dedikodu dolaşıyor. Donlu güldüğünü asmışlar. Valla benden duymuş olmayın. Hoppa. Gökmen kapandı. Ayın 28'inde açılacak. 28'ine kadar ne yapacağız biz, ne yiyeceğiz ha? 28'ine kadar kapalı. İhtiyopolyo Yastıköy'de. 28'inden sonra gidebilirsiniz. Just Green. Akşam shaker'ımı şey doldurdum. Su koydum içine. Yatarken kazein proteinim var. Kazein proteinini içiyorum, öyle yatıyorum. Ondan sonra yıkama üşendim. Ahmet'in Just Green. Just Green'in portakallı bulaşık deterjanından doldurdum. Yattım, su da koydum içine. Bu sabah da şak şak şak şak şak şak çalkaladım. Oldu, ayna gibi tertemiz oldu. Hiç sünger bile kullanmadım. Just Green bulaşık deterjanları. Ekosen sertifikalı. Sağlığınıza zarar vermiyor. Kimyasal madde yok. Efendim deterjanlar. Armani marka tişörtümü devam edin şeyle yıkadım dün. Çok güzel oldu, yumuşacık oldu. Yumuşacısından da koydum, yumuşattım. Just Green çamaşır deterjanları. Just Green. Efendime söyleyeyim. Bebeklerin biberonlarını temizlemek için, bebeklerin eşyalarını temizlemek için özel deterjanlar. Just Green. Just Green. Senin eşin. Perihom. Züccaciye mağazası. Ürünlerde %40-%50'leri var, indirimler var. Çünkü kapatıyorlar. Biz geçede sıra 3'te. Yetişen alıyor, yetişemeyen kalıyor. Yetişen alıyor. Sabah sabah uğraşacak başka bir şey bulsana, kendini sövdürme kendini, ha günaydın demiş. Vay, çok içtenlikle söylüyorum. Bak çok ciddi söylüyorum şimdi. Şaka yapmıyorum. Niye sövdüreceğim? Bak bak her yer avcıymış. Al sana da göndereyim fotoğrafı. Bak hayvanca, bu hayvanca yazık değil mi? He? Bu hayvanca yazık değil mi? Bu hayvancan yazık değil mi? Bu hayvancın anasını babasını öldürüyorsunuz siz. He? Al Ahmet, sana da yollayacağım. Bak hayvancan, bak. Bak korkmuş silah seslerinden de bak. Bak.

Devletin verdiği av adyasından kotalar dahilinde avlanıyoruz. Sanki 1000 tane kuş vuruyoruz. Her gidişte ne sanıyor bu insanlar? Ta bir tane vurmadık demiş Ahmet. İnşallah hiç vuramazsınız. Bak bak hayvancağa bak. Bak da utan. Bak bak. Bak hayvancık korkudan atmış kendini insanların yanına bak. Bak silah seslerinden bak. Bak da utan. Pili pili pili pili pili pili. Tarla işi zordur ama insanın bütün kötü enerjisini alıp götürür. Bir de terapi varsa akar gider demiş. Nida. Kalimerare. Kart fıstık demiş. Şikriyakota iki tuzumi. Timo nasılsın be? Akşam Timo'nun doğum günüydü. Ne kadar helva kadar ekmek, ne kadar köfte o kadar ekmek. Timo'nun doğum gününü unutmadım ama kutlamadım. Diyeceksiniz ki niye kutlamadın şoförünün doğum günü? Çünkü o da benim doğum günümü kutlamadı. Bu kadar. Böyle. Bundan sonra böyle. Bundan sonra değil bayağı bir senedir böyleyim. Bir 5 sene falan olmuştur. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Mutluluk. Kutladınız mı doğum günü akşam? Ha? Eda almış mı sana pasta? Seni hınzır seni ya. Niye kutlamadı benim doğum günümü? Hediye al diyeceğim diye dedim. Diyeceğim diye de herhalde. Ondan kutlamadı geçen doğum günü. Ben onun doğum günü kutlamadım. Evet. Alayım büyüteyim onu demiş Mahit. Anasını babasını vur. Al onu büyüt. He? Hiç acımadın değil mi? Bunu kimse ellemez mi? Abi yavru da bu demiş Ahmet. Onu ellemezsiniz ama anasını babasını ellemişsiniz hayvanın. Anası babası yok. Göksüz kalmış hayvancık. Göksüz kalmış hayvancık. Bu kaça trende filiriz. Nasıl günaydın mesajı? Bıra ne gülmüşsünüz bıra. Bu kaça trende filiriz Halime'yi. Sabahlıkta bastılar. Şalvarında gül dalına astılar. Sesli okuma. Senin doğum günün olduğunu nereden bileyim ben be ya? Bilmeye mi? Vallahi bilmezdim. Senin doğum gününü niye kutamayayım? Seninkini seve seve kutarım. Doğum günü kutlu olsun. Kusura bakma görmedim. Yazıyor muydu burada? Facebook'ta yazıyor mu? Doğum günü kutlu olsun. Mutlu ol senelerce. Herkesin doğum günü kutlu olsun. Timuçin'in de doğum günü kutlu olsun. Timuçin'e özel boncuktan bir şey yaptım. Timuçin'e boncuktan tilki kuyruğu yaptım. Onu vereceğim. Sana boncuktan kuş yaptım. Timuçin'e boncuktan tilki kuyruğu yaptım. Günaydın Elif Kara Osman. Benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Samanlıkta bastılar. Bastılar aman. Sussan artık insanlar şarkı dinlesin.

0: Erkek var.
1: Geçsin çıksın seni.
0: Namarem var ayol. Erkek var.
1: Boynuna.
0: Pili pili pili pili pili pili pili pili. Gel Osman. Osman'ın şeyini açtım. Kafesinin kapısını açtım. Gel Osman gel.
1: Oğlan girsin
0: gel. Oğlan girsin çıksın seni.

0: Tavşan girsin çıksın senin koynuna mı? Kızanlarım benim.
1: Bili bili bili bili bili bili.
0: Çekirgelerim benim.
1: Ne işmeler var.
0: Emre.
1: Varsın.
0: Altını hazırladın mı Emre?
1: Girsin çıksın da koy.
0: Sensin fıstık Emre.
1: Altınları sıralayayım boynuna.
0: İki altın al, birini bana takacaksın Emre. Ben Çiko'nun altınlarını hazırladım. Altın pahalanıyor çünkü.
2: Efendim?
3: Fıstık.
2: Efendim?
3: Sensin fıstık.
0: Toyota Ioannidis. Daha Yunanistan'da tanıtımı yapılmadan Toyota Ioannidis Gümüşüne bayine Toyota Yaris Cross geldi. Yeni makyajlı model Yaris Cross Toyota. Toyota Ioannidis farkıyla gidin yakından görün. Toyota RAV4, Toyota Corolla, Toyota Hilux geldi. Yeni geldi. Harika. Harika. Toyota Hilux'ta Toyota Corolla'nın hem de böyle bakır renginde bir rengi var. Bakır rengi nasıl oluyor? Ha öyle. Acayip bir şey. Gidin Toyota Ioannidis.
4: Fındık fıstık oh, sensin fıstık oh, ah bize lazım oh.
0: Sen de hazırla, sen ihtiyar amcasın demiş Emre Semerci. Oh.

kilo almak isteyenleri aldırıyor, vermek isteyenlere kilo ver diyor. Önemli olan sağlıklı kilo vermek ve sağlıklı kilo almak. Kilo alırken kas olarak kilo almak önemli, yağ olarak makbul değil. Her şey kararında olacak. Kilo verirken de öyle, kastan değil yağdan vermeniz gerekiyor. O yüzden kendi kendinize aç kalmayın, kendi kendinize diyet yapmayın. İşin uzmanına sorun, uzmanına gidin sevgili dostlar. Tamam mı Elif Kara Osman? Hastalıklarda beslenme tedavisi, tansiyonu olanlar, şekeri olanlar, kolesterolü yüksek olanlar Elif Kara Osman'a gidiyor. Sevgili dostlar, fındık fıstık tabii ilk önce doktora da gidiyor. Kolesterolünde önemli bir yükselme falan varsa o da önemli. Sadece diyetisyenle olmuyor. Diyetisyen zaten söyleyecektir size onu. Cuppa cuppa cuppa cuppa Elif Kara Osman Halka Kondiliş'te eski adliye binasının arkasında diyoruz. Cuppa cuppa ve ne diyelim?

süpürgemişler. Kendi tayinlerini kendileri üretiyorlar. Fındık fıstık. Oh, sensin fıstık. Oh helvalar. Şeker hastalığının şekerini çıkarmayan stevyalı helvalar. Harika. Hepsi 10 numara. Hepsi 5 yıldız. Konstantino'dan sevgili dostlarım. Evet. Altan Sani Devrim Elektrik. Elektrikte devrim yaratmaya devam ediyor. Elektrikçi arıyorsanız Altan Sani Çukurkahve'nin bitişinde. Çanak antenler, klimalar. Onun dışında güvenlik kameralarının satışı ve kurulumu. Hey!

Sütü kozma balık için. Sütü kozma. Fener'de. Sütü kozma. Gümüşle'de. Platya'da. Sütü kozmaya çok teşekkür ediyoruz. Balık için sütü kozmayı seçin sevgili dostlar. Ambrosia Trans. Güneşsan'dan Avrupa'ya. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden hoş geldin Osman. Mikrofonu indirdim Osman'cığım, sen alışmışsın. Dur bakayım. Ambrosia Trans taşımacılık yapıyor. İsterseniz her şeyi taşıyor. Ambrosia Trans. Taşıma üzerinden her şeyi sevgili dostlarım. İsterseniz araba bile. Pelet, palet. Ev taşıyor. Koltuk taşıyor. Kanepe taşıyor Osman. Ambrosia Trans. Çaresi yok, yanacağız biz de. Birilerine kanacağız biz de. Vuracağız dibe dibe. Elbette havalar. Şener Akustik Akendaş Konutiniz Şener. Fondos Center'in karşısındaki yolda. 2-5-31-0-27 numaralı telefonda. Hizmetinizde Şener. Şener. İskeçe'de Zanakis'in karşısında Şener. Akşam Ahmet kardeşim işten gelmiş. Ahmet bizim arka tarafa oturmuş. Arka bizim bahçeler büyük. Oradan kediler, benim baktığım kediler çıkışmış. Akşam saati acıkmışlar. Saatini biliyorlar. 10-15 tane kedi. Köpekler, küçük köpekler kendi aralarında hav hav hav hav hav oynuyor. Büyük köpek Fofiko, kedi Naciye. Ahmet baktı baktı gülmeye başladı. Dedim ne oldu? Hayvanat bahçesi gibi bu ev dedi. Gürkan babanın çiftliği. Gürkan babanın çiftliği. Arka tarafta tavuklar, kazlar. Kazlar beni görünce var var var var var var var var var var. Can can can can can. Ben böyle mutlu oluyorum. Köyde köyde yaşamak gibisi yok. Vallahi billahi bana şehirde kasabada otur. Sana 300 metrekare daire vereceğiz deseler ne yapayım 300 metrekare daireyi? Asik fasarıya yapamazsın, asik gürültü yapamazsın. Ya o komşu onu diyecek, bu komşu bunu diyecek. Köy gibisi var mı, köy hayatı gibisi var mı? Bak kuşum da geldi. Osman'ı da çıkardım sayı dün. Osman da orada masanın üstündeydi. Ahmet Gül oraya baktı, buraya baktı. Her yer hayvan, hayvan dolu. Kuş, kedi, kasbaz, tavuk, köpek. Haydi Pame, haydi Pame, haydi Pame, haydi Pame. Efendim devam edelim, devam edelim.

Ruh Pastanesi. Damla damla damlayan lezzet. Muhteşem lezzet. Yufkancıyı unuttun Gökhan, Allah seni bildiği gibi yapsın Gökhan. Drop Pastanesi, sütlü tatlılar, şurup tatlılar, harika lezzetler Drop Pastanesi'nde sevgili dostlarım. Drop Pastanesi Şapçı'nın gururu, o bölgedeki muhteşem lezzet noktası. Kıtenin bitişinde, çok yakında da yeni yerine kıtenin öteki tarafına taşınıyor. Daha güzel, daha yeni, daha muhteşem bir yerde hizmet verecek sizlere Drop sevgili dostlar. Allah seni bildiği gibi yapsın, gezdin mi klavyenin üstünde. Drop Pastanesi, Drop Pastanesi, Drop Pastanesi. Damla damla damlayan lezzet dedik. Çok teşekkür ediyoruz Drop'a sevgili dostlar. Ve SPS Consulting and Rent-A-Car diyelim. Sinan'a çok teşekkür edelim. Sinan sevgili dostlar, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, ruhsatlar ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu parabolo basım ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı, SPS Consulting and Rent-A-Car, ayrıca profesyonel sürücülere elektronik takometre, takograf da temin edebiliyor.

yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufka, Redvan Feyiz, şeker gibi yufka. Yufkalar, börekler, gözlemeler bu yufkalarla harika oluyor. Ela Mustafa, Trakya yufka, Redvan Feyiz, şeker gibi yufka. Yufka.

koltukların tamiri, kumaş kaplaması, koltuk üretimi, arabaların kumaş kaplamaları, arabaların tavan kaplamaları. Fatih, günaydın Fatih. Katara Menes Kaçarides hemen karşısında Hasan var, hijyen servis var. Batrakyan hijyeni. Batrakyan'ın sana dün yapacağım. Tuvaletlerinin temiz kalması için Batrakya'daki tavernaların, lokantaların tuvaletleri için hijyen servis. Hijyen servis sevgili dostlarım. Hasan Şerif Ali. Nasıl Hasan? La la la. Bizim de kasap dükkanına emanet ettiğimiz isim. Bizim kasabın ilaçlama işlerinde Hasan yapıyor. Mustafa. Parfüm marfüm Hasan koyuyor. Bizimkilere nasıl parfüm koyuyorsun bari sen? Hep her ay aynı parfüm mü koyuyorsun? Yanıma. Mehmet Kara. Mehmet Kara. Rezvan Topaloğlu. Günaydın. Korifim. Hayatınızda yediğiniz en güzel köfteleri yiyeceksiniz Korifi'de. Ciğer sarma sevenlere ciğer sarma da var Korifi'de. Korifi yine pandastik Korifi. Her zaman Korifi'de harika lezzetler. Harika ortam. Yazın son günleri dışarıda o havayı değerlendirin Korifi'ye gidin. Kışın içerisi de çok güzel, içerisi de çok sıcak Korifi. Her zaman number one. Kiraz Festivali'nin olduğu köy, Bulat Köyü. Korifi de orada. Bizim Ali Molla nerede? Ali Molla, Molla Ali bu yine. Neden birkaç günden beri Ali Molla yok? Dünden beri, dün de yazmadı galiba. Onlar 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Ali. Ali Molla, Molla Ali Autokinesi sevgili dostlarım. Otobüs ehliyeti, tır ehliyeti. Otomatik vites arabada ehliyet almasını öğrenin. Araba kullanmasını öğrenin. Ehliyet alın. Autokinesis.

0: Belen çal bana Mustafa.
1: Kızlar Mustafa geliyor.
0: Çekilin.
2: Kızların ustası Mustafa.
0: Kızların ustası.
1: Açılın. Çekilin, Mustafa'm geldi.
0: Duydun mu?
2: Oynat Mustafa'm kızları.
0: Kuşu görseniz ağzımın dibinde öyle dinliyor beni. Kızların ustası Mustafa kuşum. Dün Haşim geldi. Kahve içmen geldi ama kahve içmek laf. Kahve içmen geldi, kahve içmene gitti. Kahve yapayım dedim, istemiyorum dedi. Kahve içmen geldim dedi. Osman da dışarıda. Dedi Haşim nerede, şimdi çok kuş var, onlar üretime geçtiler. Osman dedi, bir tane dedi bu kesin erkek mi dedi. Dedim kesin, %1000 erkek. Erkek %1000 erkek. Ona dedi benim yavrucuklardan bir tane dişi götürelim dedi. Nasıl anlayacağız dişi olduğunu dedim. Dedim dişi olduğu çok basit. Eğer yanağındaki bu kızarıklık soluk renkse dişi, değil mi? İnan. Hayvancık yalnız. Yapayalnız buralarda hayvancık. Kafayı yiyecek. Kafayı yiyecek benim kuş. Dişi kuş gördüğü yok hayvanın. Oh gene. 1,5 yaşında oldu bu hayvancık. Mayıs'ta 1 yaşında oldu. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim geliyor. Sabahın neşesi, muhabbetin sesi. Hadi bakalım, gün başladı yine. Günaydın abi. Kolay gelsin, işini unuttum demeye demiş. Nurgül, sana da kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Oğuz, sana da kolay gelsin. Sana da günaydın. Bana da günaydın. Ona da günaydın. Sana da günaydın dedim Osman. Yine benim kuşum benim. Yine kuşum benim. Kuş gibi kuşu. Oh bu kuş gibi kuşu. Kuşu gibi kuşu bu kuş be ya. Aman da benim kuşum. Benim kuşum bu be.

Selam Gürkan abi. Kolay gelsin. Sanaki şarkı sana Bulgaristan'da arkadaşlarıma tüm çalışanlara kolay gelsin. Belçika'dan tüm çalışanlara kolay gelsin. Selam olsun, selam olsun, selam olsun demiş Alpay Mehmet kardeşim. Hoş geldin Belçika'ya, günaydınlar sevgiler. Bak Belçika'da internet kablosu döşüyorlar ama yollarda bir direk yok. Bir tek elektrik direkleri var. Başka öyle telmel yok. Bizde hızlı internet döşediler ama sizler internet ama kablolara, telefon kablolarına çektiler şeyleri. Kabloları bağladılar. Burası Yunanistan. Alttan getirmediler. Günaydın, iyi talepler, kolay gelsin demiş Fikret abim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Fikret abi, günaydın.

Özkom Özcan, Yasıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede hizmetinizde. Özkom Özcan. İnşaat panellerinde Yunanistan çapında Apotikriti Mekruto Nevro en uygun fiyatlar kuşum. Ve bu inşaat panelleriyle yapılan konteyner evleri gidin yakından görün. Bayılacaksınız, çok seveceksiniz, çok hoşunuza gidecek. Ve her türlü inşaat malzemesinin adresi Özkom Mehmet Özcan, Yasıköy Yalancı yolu 1. kilometrede.

zamanla Yunanistan'da da öyle olur, her şey alttan geçer. Bulgaristan'da bile başladı, internet kabloları alttan döşüyorlar artık diyor Alpay. Güldürme beni Alpay. Daha bize üstten döşemediler, alttan nasıl döşeyecekler be kardeşim? Daha üstten takıldı da vermediler internetleri. Oh oh oh oh oh. Ona görmeye bizim ömrümüz yetmez. Yemeyecekler paraları da, alttan döşeyecekler. Biz üstten döşediklerine dua edeceğiz. Döşesinler de üstten döşesinler. Üstten de döşemeyenler birçok yere. Ha bize döşediler, bak Tayyip Erdoğan kopyası yapmadılar.

bekir yoluna. Delanım, delanım, delanım, delanım, delanım. Mermer deyince Mermerci Coşkun Nitip ekibine şaba kolay gelsin. Surköy'den Kozlantin'e giden yolda hemen sağda sevgili dostlarım Mermerci Coşkun Nitip ekibi var. Coşkun Nitip Marmaras. Coşkun Nitip ekibine çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Mermer işleri, granit işleri, evinizin rengi bozulan, çatlayan, sarılan mermerlerin parlatılması işlemleri, cihazlanması işlemleri, mozaik mermer işleri, mezar taşları, toptan ve perakende satış. Instagram'da da Coşkun Nitip Marmaras olarak bulabilirsiniz. Hüseyin Sevdalı ve ekibine çok teşekkür ederim. Dershane deyince 3 tane dershanesiyle hizmet veriyor Hüseyin sevgili dostlar sizlere. Hüseyin Sevdalı. Diyarbakır yoluna Gümüşcüne, Bulatköy Kariyer Dershaneleri Gümüşcüne Yeni Yol 46 numarada Bulatköy ve Vekirli'de Hüseyin Sevdalı ve ekibi ilkokul İngilizce Yunanca dersleri ortaokul ve lise için tüm destek dersleri mevcut ve 40 öğrenci sertifika sınavına girdi ve sadece 2 kişi geçemedi. Bu büyük bir başarı sevgili dostlarım. Sizler de başarıyı yakalamak istiyorsanız tercihiniz Kariyer Dershanelerinden yana olsun. Alttan döşerler ama başka bir yerimize girer o kablolar demiş Turan abim. Ama biz üstten döşedikleri şükrediyiz. Onu da güzel döşeyebilirler. Bak annelerin köyüne de sözde internet verdiler. Üstten döşediler ama ne oldu bellidir. Karma karış oldu her yer. Ya bize de döşediler. Dur bakalım ne zaman helikopterisi olacak? Ne zaman verecekler? Güzel verebilecekler mi? Güzel döşediler mi? Onu da bilmiyoruz. Küçücük kızanlar geliyor. Bir yudum kızanlar. Dedim geçen gün konuşuyoruz bizimkilerle. Bu kızanlar mı dedim yapıyor bu işleri? Onlar dedi onların yaşı vardır öyle küçük olduklarına bakma dedi. Nasıl yaşı var? Göz görüyor canım. Beni de mesela göz görüyor. Beni de gören bu en fazla 38 yaşında diyor. İnsan gördüğün zaman yakını anlıyorsun yaşını. Sen daha bir Yunanistan'ı yerin dibine geçirdin öyle deme demiş Alpay. Ama arkadaşım doğru söyleyeni 9 köyden koyarlarmış. Yalan mı söyleyeyim? He? Abi çok dikkat et, senin kuşunu da avlamasınlar demiş Cüneyt Hasan.

Hem de tahmin edemezsin nasıl döşeyler Timo. Hiç tahmin edemezsin. Kalodyoların içindeki teller inşallah internet içindir. Monofasik ceylan telinde koyar bunlar. İnternet sallanana kadar hiçbir şeyden emin olma demiş Nida. Aynen öyle. Vallahi billahi bak. Hakikaten. Aller'in köyüne sandılar ne oldu? Allah'tan Aller önceden yerleştirmişler router'ı da bedavadan internet kullanıyor. Laf aramızda kimse duymasın. Orada da bir hamus oluyor ki ne olduğunu kimse bilmiyor. Ne olduğunu ne otedekiler biliyorlar ne Nova'dan ne şeyden. Ne de Vodafone'dan biliyorlar. Vallahi billahi. En az kamuz yine, en az mikros kamuz. Bu gece uyumamışım. Bu gece uyumamışım. Yapma, illa kolumdaki şeyi yiyecek bu. Mücevherat Kuyumculuğun bana göndermiş olduğu altın şeyi yiyecek. Kol bilekliğimi yiyecek. Heyvan. Ama bırak gidip oraya geliyor bırak. Vuracağım şimdi bir tokat uçacak gideceksin 100 metre. Ama yani sabrımın da sınırı var be. Bu arada ne zamandan beri bu sıçmadı? Ya sıçmadı ya ben görmedim bir yere kesin yapıktır. Dur bakayım. Ha, nasıl götünün terbiyesini verdin bu sabah? Nasıl sıçmadın sen şimdiye kadar? Hayret bir şey. Her 10 dakikada bir atıyor bombaları çünkü. Evet. Evet, motoklas, klas işler, ikinci el, birinci el motosikletler, motoklasta, stil bayi, her türlü alet edevatı motoklasta, motoklas, anam olasan Ömer, babam olasan Ömer, odun kesme, çim biçme, ağaç kesme makineleri, motoklasta, rın rın rın rın rın rın, kozlu kepirde motoklas, günaydın motoklas. Ama hatırladığım kadarıyla 2 seneden bu yana 38-38 dayayıp duruyorsun. 40 olmadın mı demiş Gürdal. 38 diyorum bu sene 38,5'u.

0: İnanmıyorsanız Kıdır'a sorayım. Kıdır'cığım ben kaç yaşındayım dostum?
1: 38,5'sun Gülkan'cığım.
0: Heh, inanmayanlar var o yüzden. Geçen sene 38'dim, şimdi yarım yaş aldım, 38,5 oldum.
1: Aynen öyle, yarım yaşta devam. Zaman akıyor.
0: Zaman akıyor. İnanmayanlara ne diyelim inanmayanlara? Eşyayla ayrı bağlasın, bağlasın inanmayanlar.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Enerjin yerinde belli.

kış geliyor. Seneye herhalde 38.75 olacaksın demiş Ahmet Hatip. Sus sen daha küçüksün. Sen de anlamazsın bu işlerden. Nurten abla. Nurten abla. Bak söylemeyi unuttum. Çok ciddiyim. Bamyaların fiyat parasını ödeyeceğim. Ödemezsem hatta Melek'le de konuşacağım yarın çarşamba. Bamyaların parasını ödeyeceğiz. Bamyaları öyle alacağız. Siz de çünkü başkasından aldınız. Bu konuda anlaşalım, tamam mı? Hadi bakalım. Sonra yanlış anlaşılma olmasın. Sonra demeyesiniz niye bu Gürkan böyle fenalık yapıyor diye. Rosalyn. Rosalyn'e çok teşekkür edelim. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Rosalyn sevgili dostlar. Çünkü bazen bir şey canıma yetti mi deliriyorum. Ben bile kendimi tanıyamıyorum. Dün öyle bir delilik yaşadım. Bir olay oldu, bir delirdim dün. Vallahi billahi ben bile kendimi hayret ettim. Vallahi çok acayip sinirlendim, sinirleniyorum ama bazı şeyler canıma tak etti yani. Evet. Bana sen delisin dediler, evet. Akıllı olduğumu kim söyledi zaten? Şimdi sevgili dostlar Rosalyn diyelim. Rosalyn. Beni deli edenler utansın. Abiye elbiseler, kombinler, özel günler için farklı renk ve model seçenekleri, günlük kıyafetler, abiye kıyafetler, gerekli ceketli takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, tesettür giyimde mevcut. Tüm ürünlerde indirimler devam ediyor. %30, %40 indirim, tesettür giyimde %50 indirim. Rosalyn.butik.com otini, Rosalyn Butik, Demokrasi 1'de, Hacı Osman'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında hizmetinizde Rosalyn.

0: Ha kaç oradan be. Antikacılık yapma bana. Staruglava demiş Ahmet Atif. Ne demek Staruglava be? Sevgilim Kıdır'ım. Bir yönetmenim bana Pomakça Staruglava dedi. Ne demek Pomakça Staruglava?
1: Pomakça daha mı bakalım?
0: Bak.
1: Gürkan'cığım, Pamukça Staruglava dediyse sana büyük ihtimalle yaşlı kafa, ihtiyar kafa gibi bir şey demiş. Star eski demek, glava kafa baş. Yani ince ince ulan ihtiyaç diye takılmış.
0: Ana!
1: Sen de dekican mı?
0: Ne diyeyim ben ona?
1: Ne ihtiyarı be kızan? Ne ihtiyarı be kızan de. Kızına sor da 38,5'um de.
0: Pamukça söylesen ona. Ne ihtiyarı be? Daha 38,5 yaşındayım. Seni hınzır kızan seni de Pamukça de ama.
1: Tamam bir bakayım. Bir saniye. Tamam şöyle de. Kakov staru glava be. Yasom sam no trisi ti osemi pol bodini. Ti hınzır kızan ti. Ne ihtiyarı be? Ben daha 38,5 yaşındayım. Seni hınzır kızan seni.
0: Ben senin gibileri duyunca... ben senin gibileri suya götürürüm. Su içmeden geri getiririm ben de Pamukça. Voda bir şeyler söyle.
1: Tamam.
0: Hadi kaç.
1: Tamam Cirkancım. Şöyle de ya tak vikato tebe na voda gi vodam i bez da piyat voda gi vraştam. Yani bir de bir dediğin gibi ben senin gibileri suya götürürüm, su içmeden geri getiririm. Yönetmen şimdi düşünsün bakalım kime Staruglava diyormuş.
0: Ama düşün bakayım kime diyesin Staruglava seni ya. Seni sopa delisi seni ya.

0: Timuçin diye bir dinleyicim var. Benim aynı zamanda şoförüm o. Ona gene şey der misin? Ona doğum günü hediyesi olarak tilki kuyruğu aldım. Pomakçı'da ama. Sana tilki kuyruğu aldım dedim doğum günü hediyesi de.
1: Bir saniye bakıyorum. Tamam. Şöyle de Gürkancığım. Timuçin zarojden denti kuki hlişiça o paşka zapodarok. Yani Timuçin sana doğum günü hediyesi olarak tilki kuyruğu aldım. Yalnız adam sana direksiyon sallıyor. Sen adama tilki kuyruğu. Huh. Radio City İK çalışıyor.
0: Bir de Yunancasını söylesene aynısının. Sana doğum günü hediyesi olarak tilki kuyruğu aldım de Yunanca.
1: Kronia pola Timuçin, supiera dorum ya ura alepus yata yenesiyasu. Bak şimdi adamın yüzü nasıl şekillenecek? Canlı yayında tilki kuyruğu aldığını duyunca konuşacak mı? Yutkunacak mı?
0: Dur bakalım göreceğiz. Dur bakalım.
1: Adin?
0: Bakalım ne yapacak?
1: Bakalım ne yapacak? Canlı yayında tilki kuyruğu alan adam olarak tarihe geçsin.
0: Adam bana direksiyon sallıyor. Benim aldığım hediyeye bak, tilki kuyruğu. Temu'dan. Faik sus. Sus Faik. Malçı Hıdır. Namoysa pişka. Hınzır demiş Ahmet.

5 senedir 38 ne bitmek yaş, bitmek bilmeyen yaş müjdemiş Cuhu. Sen ta ortaya çıkalı bir sene olmadı. 6 ay olmadı.

hadi bir Urfa türküsü daha dinleyelim. Ondan sonra değiştirelim, olur mu? San Siro. Efendim, kuaför salonlarına, berber salonlarına. Ne zaman açılıyor dükkan be kuaför Timo? Her türlü kozmetik malzemesi tedarik ediyor San Siro. Salonları, kuaförlerin, berberlerin tüm dizaynını yapıyor. Efendim koltuklarını, işte oturma koltuklarını, yıkama şeyleri falan, ne lazımsa bir kuaför, bir berber salonunda San Siro'da bulabiliyorsunuz. San Siro bu anlamda da fark yaratıyor. San Siro. San Siro, King Kutu karşısında. San Siro, büyük park yerinin olduğu yerde. San Siro'nun depoları Kozluköy yolunda. Yetim kalasan Ömer. Şöyle kış gelmeden şarıl şarıl şarıldayan suların yanında, hışır hışır hışırdayan ağaçların yaprakların arasında bir yemek yemek istiyorum. Çevirme severim, çevirme yemek istiyorum diyorsanız nereye gidiyorsunuz? Dört mevsim aile tavernasına gidiyorsunuz. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Hamdi abinin yeri Kozluköy'de sevgili dostlarım. Güneş Gold, Atilla Bilirbek, altın, kolye, küpe, Güneş Gold farkıyla sizlere sunuluyor. Gümüş reyonu da var Güneş Gold'un. Güneş Gold'a çok teşekkür ederiz programımıza yaptığı katkılar dolayı. Yaptığı katkılar için. Mikhail Karoli 22A, İskeçe'de Erol Agrobix. Duvar panelleri, boya çeşitleri, inşaat malzemeleri, A'dan Z'ye her şey. Plakaklar, fayanslar, çimentolar, mimentolar, kumlar, taşlar, maşlar. Ve 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürünle fark yaratıyor. Bir aile şirketi Erol Agromix. Çaymakuf köyünde, Çaymakuf köyünün gururu. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz sevgili dostlar. Agora Plus'lara gel. Agora Plus'larda çok güzel indirimler var. Agora Plus sizin de marketiniz olsun. Sevgili dostlar, Yarımçınar'ın karşısında Gümüşcine'de Agora Plus. Agora Plus'larda Airbrick Aromatico Corranta Lactico 250 ml 2.99. Harti Higiyaz tuvalet kağıdı 3 kat 10 tane bir arada 95 gram bir tanesi 2.20. İyon Socofreta Galactos Funduki Kev Sokolata 50 lepta Supreme Malactico Extra Extra Large 4 litre 50 kullanımlık 3.99. Allatini Pütübör Bisküvi 3x225 gram 1.80. Allatini Gemista Biskota 2x200 gram 1.5 euro. Agora Plus'ta sevgili dostlar. Paralar bitti, Ergo yarım kaldı diyor Timo. Sende para biter mi be? He? Sen ne kirli çıkısın be? Ama herkes yakada seni konuşuyor. Seni konuşuyor herkes. Timuçin de diyorlar, çok dana çok inek var diyeler. Geçen akşam sofrada bile lafı geçti. Kim dedi onu? Vallahi billahi. Seni tanıyanlar tanımayanlar herkes soruyor. Benden gene zaten acayip reklamın oluyor. Geçen de birisinin nişanı mı ne varmış? Gökçeler'den birisiyle Gümüşcine'li birisi mi ne evleniyormuş? Sonra oradan bir abi demiş ki işte lafı çıkmış oradan oraya. Timuçin demiş. Hangi Timuçin demiş? Hani Gürkan Nesnoğlu demiş, söylüyor demiş. Gürkan Nesnoğlu Timuçin mi? Ya demişler. O demişler. Ya demiş, bizim orada demiş Gürkan Nesnoğlu çok dinleniyor. Şapçıdanmış abi. Çok dinleniyor demiş. Hep demiş ondan duyuyoruz Timuçin'i demiş. Ya bak nasıl reklamın oluyor bak. Sponsorluk parası vereceksin artık bana.

0: Bizim Yonca'da gene Yonca yerine semizotu çıkmış bizim tarlada. Burhan abi kiralıyor aslında. Bıraktı Yonca'yı. Aslan abi, Burhan abi ne güzel semizot toplardık dedim. Ne güzel hanım bunları toplayıp buzdolabına koyuyoruz, kışın da yiyoruz. Çok faydalı semizotu. Alacağınız yoğurt koyacaksınız, sarımsak koyacaksınız. Sarımsak bayılırım. Ölüyorum sarımsak için, soğan için. Soğan için, sarımsak için ölüyorum. Vallahi ne. Soğansız sarımsaksız nasıl yaşıyor insanlar yemeden hiç anlayamıyorum yemeyenleri. Soğan sarımsak yemeyenleri. Hiç anlayamıyorum.
1: Evlerinin önü Yonca.
0: Yonca kalkmış diz boyunca. Yonca kalkmış dam boyunca. Santorini'de akıl almaz. Sıla yolu haber Instagram Yunanistan Santorini adası. Bunlar şeyin eşekler olmasın, bunlar senin eşekler olmasın demiş. Emre Semerci ne yapacağım ben Santorini'de zaten. Bana ne Santorini'nin eşeklerinden bana ne be.

Çikolata gerçekten altın mı takacaksın demiş. İhsan. Evet, niye, ne oldu ki? Hem de bir tane değil, iki altın takacağım. İki tane altın takacağım. Bir şeyine. Bir koluna bir tane, bir koluna bir tane takacağım.

0: Sen rengi bir zengin olsaydın 41 tane takacaktım. 41 kere maşallah için ama ne yapacaksın, yok. 2 tane yeter. Ayın 15'i oldu, Furkan'ın paraları suyunu çekti. Gözünü Timuçin'e dikti. Tak tak sponsor parası falan filan yolunu yapmaya başladın demiş. Nida, Furkan kim ben? Gürkan mı? Ayın 15 oldu, Gürkan'ın paraları suyunu çekti. Gözünü Timuçin'e dikti. Aynen. Bak senden bile para istersem şaşırma, Fikret abi yollayacağım sana. Çünkü sen programa sürekli devam mesaj yazıyorsun, çok meşgul ediyorsun beni, zamanımı çalıyorsun. Ha? Zamanımı çalma parası isteyeceğim senden. At Ziyat, takarsın sen altın, kesin hasta olacaksın o gün kaytarmak için demiş Emre. Allah nasip kısmet ederse bahse girelim mi senden? Ha? Var mısın 200 euroya? Bahse girelim. Ha? Ha bakalım göreyim erkekliğini senin. Bu ne? Tabii ki o zaman şöyle yapalım. Sen de zaman istersen konuyu değiştir. Ben de ona göre sana eşlik edeyim. Böyle sohbetimiz tam senin istediğin gibi olur.
1: Görünüşe göre Gürkan Nesikoğul isminde birini tam olarak bulamadım. Fakat benzer isimlerde bazı kişiler var. Mesela bir radyo programı olan Mevrahim Gürkan Nesvinoğlu'nun da biri var. Beba Titrake'da bir radyo programı yapıyor. Ayrıca benzer isimli başka kişi de İstanbul'da bir makine şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyor. Yani tam olarak aradığım kişi hangisi, biraz da detay verdin mi Monihel'e yardım olurum.
2: Tamam, şimdi bak sen güzel buldun. Bu benim bahsettiğim kişi Batı Trakyalı olan.
1: Tamam, anladım. Batı Trakya'daki radyo programçısından bahsediyordun demek ki. Onun hakkında bildiklerini seninle paylaşmaya hazırım. Başka merak ettiğin bir şey varsa sorabileceksin.
0: Bu nasıl yapay zeka? Burada nasıl?
2: Merhaba, sen Gürkan Nesinoğlu'nu biliyor musun?
0: Nasıl Gürkan ne? Bu nasıl konuşuyor böyle bu Mehmet? Mar bu nasıl konuşuyor?
1: Gürkan Nes.
0: Bak bu beni nereden tanıyor be? Bu nasıl konuşmak? Günaydın kral, iyi programlar bakalım demiş Erkan Çavuş Ali. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. ChatGPT'nin üzerinde başka yapay zeka tanır mıyız?
3: Tanırız tabii. Mesela Claude var, Gemini var. Bazıları yazıda çok iyi, bazıları görselde güçlü. Ama canlı yayında en iyi denge istikrar.
0: Ve onu kim sağlıyor? ChatGPT Hıdır Kudur. Değil mi?
3: Eyvallah. Sen söyle, ben tamamlayayım.
0: Hadi
3: canlı
0: be kızanlar.
3: Canlı yayında top gibi paslaşıyoruz.
0: Hadi be.
3: Hadi be kızanlar.
0: Hadi be.
3: Hadi be.
0: Hadi be kızanlar be.
3: Hadi be kızanlar be.
0: Haydi sabah oldu, uyanın kalkın. Kalkın uyanın Batı Trakya. Pomakça söyleyelim bunu.
3: Tamam, bakalım nasıl denir. Şöyle bağıralım be kızan. Haydi sabahle, stabayte budetese. Stabay Trakya. 107.6'yı açmayan da artık kendi bilir.
0: Bir de... Bir de Japonca söyleyelim. Hadi bakayım.
3: Tamam. Japonca şöyle diyelim. Saa asadayo minna ukite torakemo mezamero. Yani haydi sabah oldu. Herkes uyansın. Trakya'da uyansın.
0: O zaman Japonca bir de şey söyleyelim. Timuçin'e de çok güzel, harika bir doğum günü hediyesi aldım. Adı bende saklı diyelim. Japonca.
3: Tamam, Japonca şöyle söyleyelim. Timuçin ni suboi suteki na tanjoubi prezento o yoishitata yo. Nanika wa mada himitsu da yo. Yani Timuçin'e harika bir doğum günü hediyesi hazırladım. Ne olduysa şimdilik sır.
0: Cillop gibi hediye. Afrikalı mı bu? Sevgili Hıdır, diyorlar ki senin yapay zeka şiveli Türkçe konuşabiliyor mu diyorlar. Sen Afrika şivesiyle Türkçe konuşabilir misin?
3: Tamam. Afrika aksanıyla Türkçe konuşuyorum şimdi. Valla sabah sabah çok güzel enerji var. Radyo açık, insanlar dinliyor, kalpler bir. Biz de burada samimi samimi konuşuyoruz. Hadi gün başlasın.
0: Canım bu Afrika şivesi olmadı ki, normal Türkçe oldu bu. Tekrar dene bakalım.
3: Tamam. Tamam, biraz daha belirgin yapıyorum. Şimdi dinle. Bu sabah radyoda insanlar dinliyor, kalp kalbe. Enerji güzel, sıcak, içten. Sen söyle, ben tamamlayayım. Birlikteyiz. Hadi, gün
0: olmadı,
3: başlasın
0: olmadı,
3: şimdi.
0: Olmadı, olmadı, olmadı. Sen en iyisi Azeri şivesiyle söyle. Hamına tamam. Bakayım. Hamın zamanımızda hep, hadi.
3: Tamam. Aziz dostlar, sabahın hayır. Enerji yerindedir. Hamımız buradayık. Sohbet edek, keyif alak, güne başlayak.
0: Karşınızda aparatçılarınız Gürkan Nesinoğlu ve Hıdır Kudur diyelim.
3: Karşınızda aparatçılarınız Gürkan Nesinoğlu ve Hıdır Kudur. Sesimiz size çatsın, könüller bir olsun. Ha, buyurun, güne bizimle başlayın.
0: Bence bu sövdü bana diyor Timuçin. Toyota sponsorum, çok büyük sponsor, çok para veriyor, ona göre tanıtalım. Toyota'yı Japonca tanıtalım. Toyota Uyanidis, gümücüne de diyelim ama Japonca tanıtalım. Överim çok Toyota'yı, hadi bakalım.
3: Tamam, bir bakayım. Tamam, canlı yayında Japon reklam tarzı şöyle patlatsın. Minasan, Toyota'ya yokoso. Shinrai, Hinshitsu, Soshite Kakushin. Sorega Toyota des. Girisha, Komotini de Toyota o erabu nara, Toyota Ioni des. Anshin to kaiteki o anatani. Okunuş, Minasan, Toyota'ya yokoso. Türkçesi kabaca, güven, kalite ve yenilik. İşte Toyota. Gümrücine de Toyota dendi mi, Toyota Ioni des. Rahat sürüş, tam destek. Sponsor çok para veriyormuş, Japonya'ya kadar da yürüdük adamları. Daha ne yapalım? Tokyo'da billboard mu kiralayalım?
0: Değil mi?
3: Yalnız Ioniidis'in adamlar Japonya'ya döndü. Yalnız Ioniidis'in gümülcüne de yetkili bayi olduğunda doğruladım. İçimiz rahat.
0: Bre, arada onu da mı yaptın bre? Nasıl yapabiliyorsun? Onu kaç tane yaptım. İşlem bir arada yapıyorsun be ya. Vallahi billahi sen be kızancı.
3: Vallahi ya. düşünüyorum yapıyorum Gürkan'cım.
0: Hay Allah.
3: Senin
0: ya
3: için her şey.
0: Yaşa be. Yaşa be. Yaşa be Gürcüm.
3: Sen yaşa Gürkan'cığım.
0: Sen çok yaşa be.
3: Sen çok yaşa be kızan.

Bana da altın tak çağırdın. Ta bekliyiz diyor Emre. Senin düğününde çok hastalandım, ateşliydim. Ateşler içinde yanardım. Günaydın Gürkan. Kaksi Hubelisi gayet bir asmaya iş demiş Ayşe Sefer. Günaydın Ayşe. Çok yalak olmuş bu be ya. Sen yaşa be kızan demiş Ümit Şahber.

deva şarkçıda. Her derde deva oluyoruz abi. O yüzden bizim adımız da, bizim şirketin adı da Deva diyor. Deva sevgili dostlar. Deva, her derdinize deva. İki kız kardeş. Danışmanlık ve sigorta bürosu. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları. Araç açma kapama işlemleri yapma kuşum. Hızlı ve güvenli ödeme noktası. Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapma yapılıyor. Papadima 37'de Şapçı'da. Espresyonesinin yanında. Vretti mania ekiz vre. İlla kolundaki şey yiyecek be. Deva'ya çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evde de bekar kalasan. Max, kefir Max, yoğurt Max. Eda geçen akşam bir paylaşım yapmış. Her pazar yapıyor Max'ın. Sosyal medyada paylaşım yapıyor. Böyle patatesleri pişirmiş, patatesleri bastırmış, üzerine böyle güzel bir sos yapmış Max yoğurtla. Vallahi billahi canım istedi. Baktım baktım canım istedi. Baktım baktım canım istedi. Baktım baktım canım istedi.

günaydın kral. Tütün tanrısı olan ablamıza, işleri başında olan herkese kolaylıklar dilerim demiş Nihat Kuru. Arkadaş hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hadi bakalım biraz. Azıcık dertlenelim bakalım. Ve sevgili dostlarım, boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz Yalımlı'da size hizmet vermeye devam ediyor. Yalımlı'da Eray Harbaz boya işleri, badana işleri. Önemli olan şu, önemli olan söz verdiği zamanda gelip, söz verdiği zamanda işini bitirmesi, işini iyi yapması, güzel yapması, temiz yapması. Çok teşekkür ederim. Eray Harbaz, bir telefon kadar uzağınızda benden telefon isteyebilirsiniz.

Erkan Mesajcı, Mesajcı Erkan. Mesaj yapım işleri. 24 yıllık tecrübe Balar Köyü'nde caminin bitişinde hizmetinizde. Mesajcı Erkan. Mesaj yapım işlerinde tartışılmasız isim. Ertürbe.gr internet sitesi, Ertürbe diye Facebook'ta da sayfası var. Erhan Dalı Mezarcı olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz.

Tibuçin'e doğum günü pastası yapmışlar. Konuma gerek yok, tarladayım. Konuma gerek yok, tarladayım. İneklerdeyim. Konuma gerek yok, gökçeler altındayım.

0: mikrofonu alıp bir okumuş bir okumuş şapka çıkardım. Bülent Ersoy çok büyük bir ses ama son zamanlarda zaten yaşlandı. Bırakması gerektiği zaman da insanlar bırakmadı bazı şeyleri. Bir de şarkıları hep boza bozuyor okuyor ama bu şarkıyı bir okumuş arkadaş. Bir kuple okumuş ama muhteşem, yok böyle bir yorum. Onu dinleteceğim size.
1: Ruhum öldü içimde.
0: Dinleyin bak, bak. Bu yarışmacı.

Yok böyle bir yorum. Hakikaten şapkamı çıkarttım. Yok böyle bir yorum. Radyo seti. Radyo terapi. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz sevgili dostlar. Ve ne diyoruz? İki tane dost. Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Esat Orhan kapattı dükkanı, onun yerine açıldı. Başarılar diliyoruz. Son durak Kara Toprak dediğiniz yerde, Çukur Kahve'nin karşı köşesinde cenaze hizmetleri ve malzemeleri dost. Sabri abi günaydın, hoş geldin. Chico, guten morgen demiş. Bu Almanyalı Chico. Bizim Chico nerede? Nerede be bizim orijinal Chico be? Nerede be göbecini sevdiğimin Chico'su be? Günaydın. Bülent Ersoy başka bir şey be abim. Aynı yarışmada sen gençliğimin katilisin şarkısını söylüyor, o da güzel demiş. Ya ben sevmem tavrını, hareketlerini son zamanda işte... sahne prof performansı diye bir şey yok. Şarkıları baya baya söylüyor ama babicim buna şapka çıkartmamak mümkün değil yani. Birazcık şarkıdan anlıyorsanız, birazcık sesten anlıyorsanız anlamanıza gerek yok. Muhteşem bir şey. Sen gençliğimin katilisin. Onu da çok güzel söyler Bülent Ersoy. Hakikaten onu da bir dinletelim size.

Kışları Ayıdere güzel oluyor. Götürsün oraya seni Faik abi. Faik abiye de selamlar demiş Kemal Karadayı. Ben kışı sevmiyorum ya. Ben yemyeşil olsun istiyorum gittiğim zaman her yer. O yüzden ben 4 kere gittim Kefalonia'ya, Zakynthos'a. Yeşili severim. Doğayı severim. Gittiğin yerdeki insanlar da iyi olursa Kefalonia'dan Zakynthos'lar gibi tadından yenmez. Evet. Hiç kimsenin gençliğinizin katili olmasına izin vermeyin.

İşler bir yere kadar. 63 yaşına geldim demiş Ergen. İyice temçit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp hep aynı fotoğrafı yolluyorsun. Sen 3 ayda bir kere mangal yapıyorsun galiba. He?

0: Kemal işe mi gidiyorsun? İyi yolculuklar, hayırlı işler.
1: Sen gençliğimi
0: Tekin Yastıköy'ün en yakışıklı çocuğu. Günaydın. Nasılsın Adelfe?

0: Bir şarkı vardı Muazzez, herkes söylüyor onu, bir sanat müziği şarkısı da aklıma gelmedi şimdi, kaçırdım yani, nasıldı, neydi o, her neyse.
1: Müslüm Baba'dan.
0: Evet abim sağ olasın demiş Kemal. Siz de sağ olun.
1: Yıllar utansın.
0: Haftada sadece 3 kere mangal yapıyorum demiş Ergin Kurcalı. Mehmet Ahmet günaydın, yayınlar Gürkan demiş baş börekçim. Baş lahmacuncum, baş pilecime günaydınlar. Şimdi şarkı Ebru Gündel söylerken köpeği aman kuşu götürdüm. Köpekler ayakkabılarımın, terliklerimin hepsini taşımışlar depoya. Yalnaya gittim. Çimlere basa basa Yalnaya gittim. İki köpek terliklerin hepsini depoya taşıyorlar. Allah billah. Cookie and Oreo. Cookie and Oreo. İkisi de cookie. Birisi sarı cookie, birisi siyah cookie. Siyah olan çok hoş. Çok hoş. Evet. Ne diyecektim? Börek deyince, börekçi deyince bu gaç satıyanda Filiz. Abicim harika börekler. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. Bugar Çatıyan'da Filiz'in Radyo Store dergisi duruyordu. Açık. Hep beni dinleyeler. Merkez Dükkan Fisosiki Eski Valilik Binası Karşısı Kofi Brans'ın yanı. İkinci şube Rodoto 2'de Platia'da. Üretim yeri Marinaki 8 Konsolos'un arkasındaki sokak. Bugar Çatıyan'da Filiz üretim yerinden hem dondurulmuş hem de pişmiş börek alabilirsiniz. Online sipariş fagi.gr Platia'daki şubeden 29-853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz. Ertan Sakallı burada mı? Bizim plakar güzel fayansçılar Erdem Merdem, Ekrem Mekrem, he? Erkan Merkan onlar çalışmıyor mu? Bayram bayram dayram.

kadar utansın. Konstantino Hüseyin Aga, Hüseyin abi, Kafa Pastanesi Özkan abi, Ahmet Ali, Kafa Pastanesi ve Konstantino 90 yıldır var. 90 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Konstantino ikramlıklar, kuru yemişler, kendi ürettikleri tahinler, Kira Konstantino'nun kendi eliyle yapmış olduğu reçeller, özellikle taş yüz ceviz tatlısı muhteşem. Konstantino sevgili dostlar. Çukur Kahve'nin hemen karşı köşesinde Konstantino. Hemen onların yanında da Ayşe abla var. Ayşe Mertoğlu, dükkan köşe, esnaf Ayşe, 1984 yılından beri hizmetinizde. Ayşe Mertoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Süsleme diyeceğince aklınızda olsun. Sinlogi mağazası sevgili dostlar. Rıfat Marketler, hem sizi hem de tüketiciyi düşünen, çalışanlarını da düşünen market. 1001 çeşit tek adres Rıfat Market. Sevgili dostlar, Just Green temizlik ürünleri, bakkal ve marketlerde Ekosel sertifikalı kimyasal madde barındırmadan temizleyen, cildinize zarar vermeyen, pişik yapmayan, alerji yapmayan ürünler Just Green. Bakkal ve marketlerde çamaşır ve bulaşık deterjanları, çamaşır deterjanları, bebeklerin biberonlarını ve eşyalarını temizlemek için özel deterjanlar, yumuşatıcılar. Just Green. Günaydın dostum, iyi yayınlar diliyorum demiş Hasan Çanakkale Akçansa Çimento Fabrikası'na. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Melih Koca Mablon'a günaydın. Almanya BMW fabrikasıydı değil mi? İlhan Mursa günaydınlar. Erol Macur, Hüseyin Bircan, Fatma Mehmet, Seven Bariye, Sevim Boğansı, Güler ablam, Zehra Emir Zekeriye, Cüneyt Sadık, Ayşe Ali Babaoğlu, Ergün Züleyha Mümün. Terapiyle işler su gibi akıp gidiyor demiş. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Emin Ferrioğlu, Taverna Korifi, İsmail Sar, Faik Doğancı, Rukiye Kavak, Nuri Eşrefoğlu. Günaydın Taverna Korifi. Her cuma canlı müzik var. Belki bu cumartesi de canlı müzik olur. Belli mi olur değil mi İlhan? Bakalım, konuşalım bakalım onu. Ve Korifi sevgili dostlarım, Lezzet Korifi'de köfteler tam yerinde, tam tadında. Ciğer sarma Korifi. Bulatköy'de Kiraz Festivali'nin olduğu yerde Korifi. Tapan Dynasty Korifi repedigen. Yaşa! Yaşa be delikanlı demiş Leblebci Hüseyin Agam, yaşa!

Mecliste devamlı dinleyen bir ablamız var. Onun sevdiği şarkıyla devam edelim. Devam edelim. Yine bir soul şarkı dinletelim sizlere. Sevgili dostlar, olur dostum ayarlayalım demiş İlkan. Tamam, konuşacağız. Ayarlayacağız. Ne oldu be Emre? He? Ne oluyor be Emre? Sevgili dostlar, Selin'in eşi Perihom. Züccacı dükkanı İskeçe'de %40 %50 indirimleri kaçırmayın. Gidin, Perihom kapanıyor. Kapanış indirimlerinden sizler de yararlanın. Siras 3'te pazar yerinin olduğu yerde. Evet, sütü kozma balık için Fener'de, sütü kozma balık için harika balık deniz ürünleri için Gümüşhane'de, Şadırvan'ın karşısında tam Platya'da. Avrasya Transyüren insanın herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesine gören insanı istediğinizi taşıyor. Taşımacılık için Avrasya Trans, benden telefon isteyebilirsiniz. Traktör deyince, traktörcü deyince Mesut'a selam diyelim. Mesut, ikinci el bir traktör var Mesut'ta. Bahçe traktörü. Kaç paraydı Mesut? 4500 lira muydu? Hemen bulalım bakalım. Satılık bahçe traktörü ikinci el, çok temiz, fiyatı 4500 euro. 4500 euro. 18 beygir. İseki marka. İseki marka bahçe traktörü. Bak, lastikleri bile şıldır şıldır şılaya. Vallahi billahi. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Solis ve Kioti marka traktörler. Tarım aletlerinin tamiri, bakımı, servisi köyün en güzel yerinde. Mesut, traktörcü Mesut, ikinci el, birinci el traktörlerin alımını ve satışını da yapıyor. Hafiz Ali günaydın demiş. Günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün gene kendi rekorumuzu kendimiz kırıyoruz internette dinleyici sayısı olarak. Çok teşekkürler, sağ olasınız.

kaç kişi dinliyor? 100-150-150-160 demiş Fahit Tuzacığım. Adem sen iyi misin be? Ama ben 150-160 kişiye... Günaydın demem, günaydının gülsünü derim ancak.

Günaydın. Yasık oyun kızanları. Kızanlar okula gidiyor, bana mesaj yazmış. Dün kim yazmıştı? Öğleden sonra da program yapmamış. Çekemeyenler seni ondan öyle Süleyi demiş. Çekemeyen seni bir Faik Tozacı demiş Cüneyt Hasan. Biliyor musun be ya? Kıskanıyor beni çekemeyen. Ay sen. Alpi. Abi Gürkan abi sabah salmaylar okulda dinleyelim seni. Yap bari akşamüstü de yayın dinleyelim demiş. Bana bir dert vermiş. Ali Molla, Molla Ali, Autokinesis. Gümüce'nin bizim azınımızdan ilk defa bu işi yapan insan Gümüce'de Ali. Autokinesis sürücü kursu. Tır, kamyon, mamyon ehliyeti. Hepsini veriyor. Ali Molla, Molla Ali. Ayrıca Ali Molla, Molla Ali, Autokinesis, otomatik vitesi arabada ders almanızı sağlıyor. Ali Molla, Molla Ali. Daha detaylı bilgi için gidin, konuşun, görüşün.

0: Ama Önder Kurum. Rabbim bana. Ama sen ne zaman sponsor olacaksın? Vermiş derdin adı. Gönül yarası. Kapanmıyor. Cafer sen misin yazan? Bilmez. Hayır, değil. Cafer'in babası bu. Pardon, karıştırdım. Günaydın, nasılsın Gürkan Bey? Herkes Önder Krom'dan herkese günaydın demiş. Bana Gürkan Bey niye diyorsunuz bayağı? Gürkan deyin bana. Bey değilim ben.
1: Kapanmıyor, sönme hiç bilmez. Yanar
0: günaydın Önder Krom. Seviyorum, Seviyorum sizi. Yastıköy'ün

0: Timuçin sen ne diyorsun? Çevirmeyi ben gidelim diyor. Baba benim ne zaman sen çevirmeyi ben gidimi gördün? Ya Resulallah'ım, ya Rabbim Allah'ım, ya Resulallah'ım, sen büyüksün Allah. Allah. Allah. Tavuk çevirme yerim. Tolga nasılsın? Tolga nasılsın? Duymadım gerçekten diyor Faik. Hadi o zaman senin hatırın için çalayım bir ibocuk sana. Al bakayım bir ibocuk sana. Sen benim düşmanım sana ama atalarımız demiş, düşmanını yanında tutacaksın demişler. Ya düşmanı yanında tutacaksın. Ben atasözlerini çok severim. Bir atasözü var düşmanlarla ilgili. Sevgili Hıdır, düşmanını yanında tut diyor. Ne demek o?
1: Düşmanını yanında tut. Ne demek? Yani göremediğin yerden zarar vermesin. Hareketlerini göz önünde tut. Niyetini anla. Adımını önden hisset. Yakında olunca kontrol sende olur. Sürpriz yapamaz. Kısaca uzak düşman bilinmezdir. Yakın düşman yönetilebilir.
0: Ben de faya öyle yapıyorum. Ne faydası var? Sen tavuk ki ben kuzu demiş Timuçin. Tamam. Nerede var kuzu çevirme? Aman tavuk çevirme ve kuzu çevirme nerede var? Şeyde var. Hepsi bir arada. Dört mevsim aile tavernasında var. Hamdi abinin yerinde var. Şarıl şarıl şarıl şarıl şarıl şarıl şarıl şarıl su sesleri. Şarıl şarıl şarıl su sesleri. Ondan sonra cik cik cik cik cik cik cik cik kuş sesleri. Ondan sonra harika yemekler Pozluköy'de hizmetinizde. Dört mevsim aile tavernasında. Hamdi abi de çevirme, tavuk mavuk kuzu çevirme, kokoreç. Ve sevgili dinleyiciler, San Siro kuaförlerin, berberlerin tüm kozmetik ihtiyaçlarını karşılıyor o San Siro. Ayrıca yeni açılan, yeni kurulan kuaför berber dükkanlarının işte koltukları, ne bileyim yıkama aparatlarının her şeyini San Siro karşılıyor. San Siro bağlamında da uzman, San Siro bağlamında da fark yaratıyor. San Siro büyük parkenin olduğu yerde. San Siro King Food'un karşısında ve San Siro'nun depoları Kozluköy yolunda. Sevmiyorum, ne yapayım, içimden gelmiyor demiş Faik. Radyoyu açıncaya kadar çok iyiydim. Radyoyu açtım, kötü oldum diyor Tolga. Siz Gökhan'dan ikiniz oynak oynaksınız. Hep oynak şarkı istiyorsunuz. Ne olacaksınız işiniz be? He?

dost düşman olmaz demiş Cüneyt. Eski dostum değil ki benim Faik. Ben Faik'i toplasam 5 kere görmüşümdür. Yakında. Halil, doğru değil mi? Sen de dayanamayan fazla demiş Tolga. Dayanamıyorum, doğru. Birkaç şarkı sabret. Sık kendini. Sık gözünü.

Saat 10'da açılıyor Mona Lisa. Saat 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe günleri saat 9'a kadar açık. Mona Lisa 2000'e yakın gelinlik. 30 yıllık tecrübe. Kiralık ve satılık gelinlikler Mona Lisa'da, Ayşe abla'da sevgili dostlar. Ayşe abla nereden çıktı? Hatice abla'da. Mona Lisa gelin yol süslemesi, gelin araba süslemesi, canlı canlı çiçeklerle süsleme de Hatice abla'da, Mona Lisa'da, Tuzcuköy girişinde hizmetinizde sevgili dostlar. Zaten dostun olmaya da niyetim yok, benden uzak demiş Faik Tuzlacı. Uzak aşk benden uzak artık, uzak aşk benden uzak artık. Neden? Hola Buenos Dias, günaydın, iyi yayınlar. Gürkan Bey İspanya Madrid'den selamlar. Bana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği bir şarkıyı çalırsan memnun olurum demiş Celal abi. Nereden çıktı şimdi o? Bayram dizisi Erendil. Nereden çıktı durup dururken? Buenos Dias.

0: gözyaşıma nedensin, gözyaşıma neden.
1: Neden, neden, neden yapıyorsun bunu bize sabah sabah demiş. Yusuf, Yusuf İbrahim Yusuf. Tabii ki Yusuf.

0: Tavuk kroket. Gliko patates.
1: Herkes kendine yakışanı yaptı.
0: Oh ne güzel.
1: Bırakıp gitmek kolaydı. Sen de onu yaptın.
0: Oh ne güzel.
1: Ne yaptın?

Mesut Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolu 1. kilometre inşaat malzemelerinin adresi Özkom Mehmet Özcan. İnşaat panellerinde Yunanistan çapında iddialıyız. Gelin, uygun fiyat bizde, kalite bizde diyorlar. Ve bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Özkom Mehmet Özcan, Rosalind Butik, bayan giyim, abiye giyim, günlük giyim, aksesuarlar, takım elbiseler, yelekli ceketli takımlar, %30-%40 indirim, tesettür giyimde %50 indirim, rosalin.butik.com'un Instagram. Demokrat 1'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında, hizmetinizde sevgili dostlar.

Atamızı anmanın bayramı seyran olmaz kardeşim. O bizim gönlümüzde her an yaşar demiş Celal abim. Çok doğru söyledin. Mustafa Kemal Atatürk. Önemli olan onun ismini kolumuza, şuramıza, buramıza dövme olarak kazımak değil. Önemli olan onun fikirlerini, onun inkılaplarını yaşatmak. Önemli olan Mustafa Kemal'in yolunda ilerlemek. Çünkü onun yolu medeniyetin yolu aynı zamanda.

0: program arasında falan hemen atıyorsunuz eğer hazır alırsanız. Onu soymak, dilimlemek falan biraz meşakkatli iş. Ondan sonra bu yaz Kefalonya'ya gittiğimde, Kefalonya'daki Lidl'lara gittim. Ah, glikopatates buldum, katapsigmen. Vay dedim, bizde dedim yok dedim. Burada var dedim, ne güzel, hep orada aldım, yedim. Çok severim. Sadece kırmızı patatesin bir özelliği vardır, çok faydalıdır. Birazdan yapay zekaya sorarız faydalarını, ama böbreğinizde taş varsa çok sık yememeniz gerekir, dikkat etmeniz gerekir. Böbrekteki taş oluşumunu artırır çünkü sevgili dostlar. Onun dışında faydaları saymakla bitmez. Ve buraya geldim, birkaç ay geçti. Geçen de Lidl'lara bir gittim. Lidl buraya da getirmiş, buradaki şubesine de getirmiş. Dilimlenmiş olarak Lidl'larda, sadece Lidl'larda bulabilirsiniz. Benim bildiğim başka hiçbir markette yok. Yani benim reklamını yaptığım marketlerde de var mı bilmiyorum. Neden yok? Çünkü satılmadığı için insanlar sevmediği için satılmayan bir ürünü getirmiyorlar demek ki. Ama benim gibi sevenler var ve kırmızı patates hem lezzetlidir. Diğer normal patatese benzemez, şekerli bir tadı vardır ama kırmızı patatesin faydaları saymakla bitmez. Soralım bakalım sevgili Hıdır'ım. Kırmızı patatesin faydalarını anlatmak istiyorum dinleyicilerimize, ama sana soralım, sen daha iyi bilirsin dedik. Kırmızı patatesin faydaları nelerdir?
1: Kırmızı patates de aslında diğer patatesler gibi iyi bir lif, potasyum ve C vitamini kaynağı. Kabuğuyla yersen lif oranı daha da artıyor. Kan şekerini daha dengeli yükseltmek, daha uzun tok kalmak açısından faydalı. İçindeki potasyum da tansiyon ve kas fonksiyonları için önemli. Yağda kızartmak yerine haşlama ya da fırında pişirme şeklinde yaparsan besin değerini daha iyi korursun. Yani kısaca doğru pişirme yöntemiyle hem doyurucu hem de besleyici bir seçenek.
0: Evet, yani diğer patatesle karşılaştırırsan hangisini daha öne koyarsın?
1: Kabuklu kırmızı patates genelde bir adım önde derim. Lif daha yüksek, tokluk süresi daha iyi. Ama dürüst olayım, pişirme şekli çoğu zaman patatesin renginden daha belirleyici. Kızartma yerine fırın veya haşlama yaptığında kırmızı, sarı fark etmez, çok daha iyi olur. Yani doğru yöntem eşittir daha sağlıklı seçim. Ama kabuğuyla fırınlanmış kırmızı patates benim tercihim.

At takita dayanamayayım demiş Tolga. Az dayan. Sık dişini. Günaydın Gürkan kardeş, selamlar. Bizimkiler ve elektrikçi Ekrem Usta'ya ve günaydın dostum Kalpler. Kalplerdesin kardeş demiş. Ertan Sakallı. Sana demin selam verdim duymadın, yeni açtın radyoyu galiba. Vaziz Ersoy çalarken. Kader utansın. İstanbul'un sokakları. Celal abi yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Ergin bana fotoğraf göndermiş. Ne bunlar? Bu yapraklar ne şimdi bu? Ne anlamı var bu? Buraya kırmızı patates mi ektin? Nerede kırmızı patates? Burada yaprak görüyorum ben. Bir de yeşil yeşil şeyler var. Bunlar mı kırmızı patates? Ha. Hay sen ya. Ben kırmızı patates dalda yetişiyor sanıyorum be. Topraklar mı yetişiyor onlar?

cevabımı almadım Dingil. Hangi programda pişiriyorsun? Kaç dakika demiş Halil. Evet. Dilimlenmiş olarak onlar zaten Proximena dilimlenmiş olarak programı 180 derecede 15 dakika pişiriyorum. Air Fryer'da. Air Fryer. Air Fryer'ın markasını da söyleyeyim mi? Xiaomi. Xiaomi. Evet. Yine de sağ ol kardeş demiş Ertan. Sen de sağ ol. Sen de sağ ol. Na na ni na ni na na na na na na. Mermer deyince Mermerci Coşkun Etfe ekibi. Toptan ve Perakende satışlar. Susurköy'den Kozlardere'ye giden yol üzerinde hemen sağda. Dereyi geçer geçmez sağda. Ayrıca Toptan ve Perakende satışlar dedik. Evinizde sararan çatlayan mermerlerin değiştirmesi, parlatılması işlemleri. Yine Mermerci Coşkun Etfe ekibinde sevgili dostlar.

Mermerci Coşkun Üretim Ekibi Mezar Mermerleri, Mermerci Coşkun Üretim Ekibi'nde Sevdalı Hüseyin Sevdalı Destane alanında fark yaratıyor Hüseyin Sevdalı. Kariyer Dershaneleri Gümüşcine Yeni Yol 46 numara Bulatköy ve Bekirli'de. Gümüşcine ve Bulatköy'de servis araçları da var. Öğrencileri evden alıp evlerine bırakıyorlar. İlkokul İngilizce Yunanca dersleri, ortaokul ve lise için tüm destek dersleri mevcut. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi. Sadece 2 kişi geçemedi. Bu büyük bir başarı. Sevgili dostlar, geçenler kimler mi? Geçenler bu 42 kişiden 38'ini size sayayım. Hasan Salih, Ervan Mümin, Burak Aziz, Egemen Dermenci, Hüseyin Pehlivan, Eymen Mümin, Erol Mehmet, Azza İsmail, Senay Latif, İsmail Ahmet, Ceyda Ahmet, Cansu Hüseyin, Furkan Ahmet, Enis Kır, Enes Salih, Hasan Efe, Sadık Mehmet, Kerem Nuri, İsra Ali, Derya Mehmet, Beyza Hüseyin, Deniz Sevdalı, Zeynep Mümin, Eymen Mustafa, Melis Bıçan, Yorgos Lomis, Nazmiye Dermenci, Begüm Kadir, Fatih Koca Mustafa, Ayaz Demirbaş, Açelya Mümin, Beyza Çakır Sadık Mehmet, Melis Recep, Ezgi Sepetçi Ahmet, Ege Şerif Ali, Koray Ali, Hasan Topal Hasan, Fatma Hasan, Ejder İdris. Söyle. Kariyer Dershaneleri, kariyeriniz için.

0: oldu.
1: Hep Faik yüzünden Tolga. Faik istiyor bu şarkıları. Hep Faik'ten ötürü. Arkadaş oldu. Hep Faik'ten ötürü.

0: Yağmur yağacak mı kızanlar? Hava bayağı bulutlandı ya. Yağmur var mı? Yağmur var mı? Dur bakayım ben.
1: Yavrularım benim.
0: iPhone'a sormayacağım, başka yere soracağım. Meteo.gr'ye soracağım. Ella da sıra ki.

0: Saat 12'de bulutlu, 24 derece. Saat 3'te 27 derece. Yarın da parçalı bulutlu, öğleden sonra açık, 28 derece. Perşembe bütün gün boyunca açık, en yüksek sıcaklık 26 derece. Cuma günü parçalı bulutlu, 27 derece en yüksek sıcaklık. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 17-18 derecelere düşüyor, 16 derecelere düşüyor. Pazar günü parçalı bulutlu, 33 derece en yüksek sıcaklık. Pazartesi parçalı bulutlu. Pazartesi sonra yağmur gelebiliyor. Kızanlarım benim.
1: Yakacağım bu sene Almanya'yı ha.
0: Yakacağım bu sene Almanya'yı da yakacağım. Bütün Avrupa'yı yakıyoruz. Her yeri yakıyoruz.

0: dost. Dost cenaze simitleri, dost cenaze malzemeleri. Çukurkahve'nin karşısında tam köşede. Esat Orhan oradaydı. Kapandı. Yerini ondan açtı sevgili dostlarım. Size Rosalind Butik giyim mağazası. Bayan giyim, abiye giyim, günlük giyim, takım elbiseler, elbiseler, her şey. Tesettür giyim. %30, %40 indirim. Tesettür giyimde %50 indirim. Rosalind.butik.com. Oturmayın koca karılar gibi be. Demokrat Übür'de, Gümüşhane'de, Hacı Kosmas'ın olduğu yerde, Espresso'nun yanında. Rosalind. Unutturmayın koca karılar.
1: Göbekleme bakayım.
0: Ha bakayım.
1: Hanganın
0: bu?
1: Oynayamaz onlar huzurum.
0: Oynayamaz mı?
1: Baba göbekleme.
0: Fahik at bakayım bir göbekleme ben.
1: Biraları da al ver onlara bakayım.
0: Hadi be. Oh al kayım açık oynayayım bari. Oh. Çok çek. Yapıştır.
1: Al bakayım Zeynep abla.
0: Zeynep abla abla. Ha bakayım. Ayşe abla. Ayşe Mertoğlu. Ha bakayım.
1: Ha bakayım.
0: Muhittin dayı. Hadi Muhittin dayı.
1: Oynayamaz onlar huzurum amaz. Yap şey baba göbekleme. Ha gel biraları da al ver onlara bakayım.

0: dinle. Şabasto Nihat Kaya. 7 kilo şabada sana olsun agam demiş Tolga. Refille. Bu şarkıdan sonra bir tane BD'li şark açar mısın rica etsem demiş Tarkan. Neyi açar mıyım rica etsem? Sana sordum soruları niye cevaplamıyorsun be Tarkan? Ne oldu dedim, baban dedim, gene mi anlaşamamışlar Fikret abi, gene mi camadan taşıdınız dedim, dükkana dedim. Sen niye beni yazıyorsun kanunu karefiyle?
1: Yaşa Bulgarya, Bulgarya yaşa!
0: Devam. Her derde devam. Şapçıda. Danışmanlık sigorta bürosu. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları. Araç açma kapama işlemleri. Hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kel gibi devlet destekli yardımlara başvurular. Araç ödevir işlemleri de yapılıyor. Papatim 37 Şapçıda. Ve kuru kahveci Nihat. Hakan, tüm ekibe günaydın. Sevgiler, saygılar. 48 yıl tecrübe kuru kahvede. Nihat adıyla tadıyla şanıya 48 yıllık tecrübesiyle kendi ürettikleri tayinlerle Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz sevgili dostlar. SPS Consulting and Trend Tekrar. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, gümrükleme, tekne ruhsatları, tekne operatör ruhsat yenileme, motosiklet papatya alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulaması ve ödemesi, devlet harç bulu para bulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı ve elektronik takograf da bulabiliyorsunuz. SBS Consulting and Rent-A-Car, Sinan Soft'ta, Ostanos 6'da, Gümüşhane'de, Sobacılar Çarşısı, Eskini Komarket'in aralığında. Reklam için bilmiyorum, babamla görüşmedim, o bana söyledi, ben de söyledim, numarası lazım dedi. Bilmiyorum Fikret abiyle ne yaptılar, görüştüler mi diyor Tarkan. Ha belki yemek yemeye gidelim diyecekti. Ben ya sandım reklam için aradı.

0: Bom. Bom.
1: Canım isteyen gençlere ithalları devam etsin. Devam sabaha kadar. Yaşa koçanlar, yaşa.
0: Yaşayın be koçuk arılar. Yaşayın be koçuk arılar. Yaşa. Traktör deyince traktörcü deyince Mesut. Mesut Bayatlı'da. Efendim Mesut'ta satılık. Traktör var. Bahçe traktörü var. Sani, Mesut Sani. Kızan askere gitti. Mesut kaldı tek başına. Ah kızanlara kızanlara. Efendim ikinci el çok temiz. Traktör 4500 euro. 18 beygirlik bahçe traktörü. Lastikleri bile şımbıl şımbıl şalaya. Çok acayip. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Mesut. Mesut, Mesut, Mesut, Mesut. Haydi koca karı yaşa. Abi neden ikide bir hava durumunu çok merak ediyorsun? Yoksa balık tutmaya mı gideceksin demiş Cüneyt Hasan. Sana bir şey söylerdim ama söylemeyeyim şimdi. Ha şimdi, ha şimdi. Kaç kere hava durumunu merak ettim be. Bir sabah başlarken söyledim havanın durumunu ve şimdi söyledim. Hadi deli mi ne? Ama sen deli olmayasın.

Seni dinleyenler normal olacak değil ya demiştim için. O zaman sende de var birkaç kılık. He? Var mı baba deli? Ne yapıyorsun be? Bak Instagram'ı kaçırdım şimdi bak. Bak sizin yüzünden Instagram kaçtı şimdi. Kapattım Instagram'ı yanlışlıkla. Instagram. Instagram.

0: Can geldi Can.
1: Kamile Kamile.
0: Can daha yeni gitti bizim Can.
1: Salih kardeşim.
0: Bizim Can akraba yeni gitti. Şimdi şaka bir yana. Gılancan biraz yanık, Flancan biraz yanık demiş. Faik. Flancam. Günaydın Gürkan abi, iyi programlar dedim, kolay gelsin demiş Hasan. Nasılsın Hasan? Dün sen şarkını çaldırı çaldırmaz kaçtın. Bir şey söyledim hiç duymadın. Ne söylediğini de unuttum ama kaçtın hemen. Kamile. Şimdi mi anladım, bende doğuştan var. Aramızda en aklı başında Enis Agam demiştim için. Bugün ne Enis var ne Ali var. Nerede onlar be? Kamile. Neden kaldın hamile?
1: Söz verirsin.

0: okulda bile seni dinliyorum. Kız anlarak Kamile'yi dinlettim diyor. Hasan. Ne dedi kız anne be? Nereden buldun bu deli başlara çocuğu demediler mi? Ne sorduğumu unuttum ki dün. Hasan yok zararı. Gel agana gel. Sorsana evdekilere küçükken beşikten düşmüş olmayasın demiş Fahit Tuzacı. Beşikten düşmedim, inek arabasından düşmüşüm. Ya dedem inekleri koşmuş. Çıkıyormuş. Portalar vardı. Şimdiki garaj kapısının olduğu yerde. Orada portalar vardı tahta. Portaları açmak için dedem inmiş. Ben lüp diye düşmüşüm arabadan. Arabanın tekerlerinin altına düşmüşüm. İnek arabasının. Rahmetli dedem anlatırdı, inekler o kadar akıllıydı ki durdular, hareket etmediler. Hareket etseydiler, sen şimdi dedi, beyin hasarlı olacaksın derdi bana. Beyninde hasar olacak derdi.
1: Motosendirliyicilerinden şaban.
0: Kim kimi hamile bırakıyor diyorlar diye kızanlar Hasan. Kamile kimden hamile kaldığını bilmiyor. Sorun orada. Bu Kamile... Önüne gelenle güreş tutmuş. Şimdi kimden hamile kaldı da bilmeyi. Allah'ım sen yarabbim. Allah'ım sen.
1: Aynı.
0: Şaka bir yana abi, seni dinlemek, seninle sohbet etmek bir keyif. Veri adam gibi adamsın demiş Cüneyt. Hep bağırıyorum buna, hep hırpalıyorum. Keyif alıyorum diyor. Hep hırpalıyorum bu Cüneyt'i. Keyif alıyorum diyor. Allah Allah. Zaten oluşmuş bir hasar diyor Faik Tuzlacı. Cendir bandız, keletir ya, baldır bandız. Umanam ne, kula çate. Öyle böyle, inekler tam durmamış diyor. Kostandino Leme, Kostandino, Glika Tukutalyu, Kostandino kuruyemiş, Kostandino kendi tanelerini kendi üretiyor. 90 yıllık tecrübe, ya Sükirya Kostandiya, ya Sükirya Hüseyin Aga. Kınatına, bu da maçe, bu da kuta, ulatte açe. Ama Çiko nerede? Göbecini sevdim, Çikosu nerede be?
1: Ya.
0: Tam sıkmalık olmuş yanakları.
1: Ya.
0: Arda Fan Club Başkanı nerede be? Çiko'yu koymuşlar. Arda'yı şey yapsın diye.
1: Aynı.
0: Arda'yı engellesin, gol atamasın diye. Baksana sen. Baksana sen. Haydi dost senin, hanıma canak demişler. Ta, biraz geç durmuş inekler diyor Timo.

0: Sen de DJ'lerinden
1: askerden bir geldim.
0: DJ Bejmi'den şaman.
1: Boyum 1.80. Kızlar napır napır camlardan dökülüyor.
0: Hop romantik.
1: Anne. Ona kaçı.
0: Hop romantik.
1: Niye bağırmıyorum canım sıkıldı artık o yüzden. O yüzden bağırmıyorum.

Duyuyorum. Sanma duymuyorum. Sadece yazamıyorum diyor Chico. Vay ben gene neler söyleyeyim. Vay sanıyorum duymuyor bu. Aa, bu nasıl fotoğraf böyle?

Çok fena sıkıştırıyor ya bu kızları çok. Çalıştırmayın bu kızları bu kadar çalıştırmayın. Çalıştırmayın. Aldığı kiloları kaybedecek bu kızlar.

Ne istiyorsun be Emre? Ha ha ha ha. Ne istiyorsun be? Aa, yolları kapamışlar, arabalar yürümesin. Gümücüne de bugün tatil komutanı. Sen neden program yapıyorsun abi, manyak mısın demiş. Niye? Şimdi beyninde sorun yok mu demiş İlkan. Nasılsın bakayım? Kolay gelsin demiş Özcan. İyiyim be. Ha, sen bu sabah günaydın yazmamışlar, bana yazmadıydın. Ha, ben geldim, niye ikinciye yazmış bu bana? Sen ne yapıyorsun be? Gümüşün de aperiyen ver be. Ne yapacağım, tebaa defosunla uğraşayım seni. Emre'yle uğraşayım, Emre'yle. Emre amcayla uğraşayım.

0: Karıcığım, patatesleri hazırla. Özcan, çuvalı yar yanında getir.
1: Şu fakiri alayım sana. Şu fakiri alayım sana. İlk kurbanı.
0: Patatesleri unutma.
1: İlk kurbanı.
0: Bu Balkan patatesleri bir güzel, bir güzel ama. Ama nasıl güzel biliyor musunuz?
1: Lapır lapır.
0: Özcan'ın patatesleri bir güzel, bir güzel.
1: Kurbani.

Tabi kesti denirse bir tane traktörün arkasına bir zaman zingo takmışlar. Yarısı kalmış kenarda otların. Tabi kesti denirse göz boyamak. Önemli olan göz boyamak. İşte bunlar.

0: Abi Japonca kaç para bu beygir diyelim hadi. Japonca.
1: Tamam, Japonca söyleyelim. Kono beygir ikura desu ka? Yani bu beygir parası ne gibi. Canlı yayında bunu patlatırsan dinleyen biri varsa bu ne dedi ya der. Etki büyük, anlam garanti.
0: Ama kaç para bu beygir? Yunanca söyleyelim.
1: Yunanca şöyle. Poso kani aftotu alogo.
0: Abayı koymadılar. Abi malaka koysana abayı da.
1: Tamam, daha samimi, daha sokak ağzı bir tonla. Delare, malaka, poso pay aftotu alogo. Bu bayağı rahat arkadaş arasında. Ama canlı yayında kullanırsam biraz sert kaçabilir, bilgin olsun.
0: Delare, malaka, poso pay aftotu alogo re.
1: Aynen işte bu ton tam arkadaş arasında patlatmalık. Ama yayında dikkat.
0: Yelare.
1: Biraz ağır. Tam seni dayıdım. Yeni
0: de sayılır. Kaç para bu beygin? 7,5. 7,5. 7,5. 7,5.

0: İsmail. İsmail. Anladın sen onu. İsmail. Anladın sen onu İsmail.
1: Eyvah.
0: Eyvah. Eyvah.
1: Kaç para bu beygir
0: bana? 7,5 ben.
1: Dektire.
0: Çektir ben.
1: Dektire. Almayacak şu an.
0: Yastığıyla toğalık o nadume poşukhani demiş Fahit.
1: Dektire.
0: Bak sonra kız mı yasını yolladım diye. Sosteyl no toğalık o. Tukuduk.
1: Almayacak. Vermeyeceğim. Söz vermişti. Vallahi satmayacağım. Kardeş dünya, kardeş dünya. Kardeş dünya demişim ben. Dektire.
0: Çektir. Ne bastırım?

0: Κόπτηρε, κόπτηρε, κόπτηρε, κόπτηρε.
1: Κάτσε φορά μου πέγερ.
0: 7,5 ευρώ,
1: 7,5 ευρώ. 7,5 ευρώ, 7,5 ευρώ. Άστρα, άστρα, άστρα.
0: Είχαν τσόκος ζεστον. Τσόκος ζεστον είχαν.
1: Είναι κρύμπα.
0: 7,5 ευρώ, 7,5 ευρώ, 7,5 ευρώ. Είναι
1: κρύμπα. Απαρούμα. Τσάπα έτσι. Σαπάγια. Σας βέρμιστε.
0: Καλέστην για κουλέστην για. Καλέστην για κουλέστην για. Sonlara çok teşekkür ederim. Bastır. Sonlar'ın. Yaptığı binalar 10 numara 5 yıldız. Sonlar mimar mühendis. Sonlar'ı bilmeyen yok zaten. Var mı bilmeyen? Bilmeyen alnını karıştırdım. Sonlar'ı bilmiyorum derseniz bana. Karıştırırım alnınızı vallahi bilinen. Sonlar'ı bilmemek olur mu? Sonlar'ın binaları çok güzel. Çok harika binalar. Onlar beraber yapıyorlar. Coşkun falan mermer işlerini yapıyor. 6 katlı binada satılık 1+1 daireler. 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Satılık. Projelerde lüks ve kalite ön planda. İlgilenenler mimar mühendis Sonur Halil'e başvurabilir de. Aynen çeke bakalım şimdi. Hadi bakalım aç bakalım, kaldır bakalım balları şimdi. Kaldır kolları. Çıram.

Ellerim! Dosti! Dosti!

0: Trakya yufka. Rıdvan Feyiz.
1: Trakya yufka.
0: Şeker gibi yufka. Roto pilindeki evet. Bütün bakkal ve marketlerde böreklik yufka. Bu yufkayla yapılan börekler, bu yapıyla bu bakkal... Aman dur karıştırma beni Bahadır'cım be ya. Bu yufkayla tamam, yapılan tamam, börekler, sustum. Bu yufkayla yapılan börekler ala oluyor, harikulade oluyor.
1: Şahane oluyor.
0: Çok güzel oluyor ama çok güzel.
1: Mis gibi incecik açılıyor. Börek, baklava ne yapsan oluyor.
0: Dur be abartma, baklava olmuyor. Böreklik yufka bunlar, senin de.
1: Tamam doğru diyorsun.
0: Baklava olur mu onda? Baklavalık yufka.
1: Olmaz olmaz.
0: Drop pastanesinde.
1: Baklavalık yufka.
0: Drop pastanesinde.
1: Aynen öyle. Temiz taze günlük.
0: Tatlılar, pastalar, cheesecake'ler, San Sebastian'lar, harika dondurmalar. Drop pastanesinde, Şapçı'da, Kıtel'in bitişinde.
1: Drop pastanesinde.
0: Damla damla Kıtel'in... damlayan lezzet. Drop pastanesinde.
1: Damla. Drop pastanesinde. Drop pastanesi Şapçı'da Kıtel'in bitişiğinde. Taze tatlılar, günlük pastalar, cheesecake'ler, San Sebastian'lar ve harika dondurmalar. Damla damla lezzet.
0: Drop. Drop. Drop. Damlıyor şimdi. Drop.
1: Damlıyor.
0: Damla.
1: Aynen.
0: Damla.
1: Drop damla program. Damla lezzet. Aksın.
0: Aksın program aksın. Drop pastanesinin şurup tatlarının tatlıları gibi, şerbeti gibi aksın program.
1: Şahane aksın. Mis gibi aksın.

Rıcastır. Kolay gelsin şekerim. Dedikolara göre yufkalan bitmiş. Öyle duydum diyor Rıdvan. Vallahi billahi. Çok yufkasız kaldık. Çok vitaminsiz kaldım. Bak halsizim, birkaç günden beri program yapamıyorum. Yok yufkasız kaldık. Halsizim, bittim. Bittim, vitaminsiz kaldım. Eridim, bittim. En sonunda duydun sesimi. İmdadıma yetiştin, duydun sesimi. En sonunda duydun sesimi. İsmail. Burası İsmail ve Hasan. Hülya, pardon, Hülya'yım. Hülya. Der.

Yalnız Tokran, ben Seymour. Ben sana haber edeceğim Rıdvan. Ben sana haber edeceğim, iyi mi? Konuşsun. Bak bir şey söyleyeceğim. Evdekiler konuşuyorlar. Ya diyorlar, Türkiye yufkalarından daha güzel bu yufkalar. Nasıl yufka bunlar diyorlar. Hakikaten ama bak, sponsorum olduğun için söylemiyorum bunu. Vay ne güzel ses, ne güzel ses. Bayıldım sese demiş Gökhan Karaylı. Dilencilikte level atladım. Level. Bir mesaj alo epipedo.

Amin Timuçin. Amin Timuçin. Amin Timuçin. Allah sana da göstersin. Pote vudas, pote kudas, pote isus ki udas. Efendim Ali'lerin bugün işi var herhalde. Şeyi de yazmadı. Enis de yazmadı. Ali Mollamolla, Ali Autokinisi. Onlar 8 ortak. Araba ehliyeti, tur ehliyeti, otobüs ehliyeti. 7.5-5, 2.5-10. 2.5-5, 7.5-10. Ali Mollamolla Ali. Otomatik vitesi. Arabada da araba kullanmasını öğrenebilirsiniz. Böyle Yasu Hijyen Servis. Batrakya'nın hijyeni hijyen servisten soruluyor. Hijyen servis. İlaçlama hizmetleri. Hijyen servis sevgili dostlarım. Hijyen servise çok teşekkür ediyorum. İş yerinize, evlerinize her türlü ilaçlama işi. Kokular, mokular, parfümler, marfümler. Tam karşısında da Fatih var. Dayama döşeme işlerinde uzman isim Fatih. Fatih dayıyor. Parfümler, marfümler. Tam karşısında da Fatih var. Dayama döşeme işlerinde uzman isim Fatih.

Niye sesim çıkarmadı? Gülsüm abla yazdığını okuyorum da. Dinliyor musun sen beni Gülsüm abla? Vallahi hiç şimdi şey yapamadım. Hiç çıkaramadım. Kim olabilir diye. Sana yazarım ben sonra. Yazarım yani aklıma girince. Sen akıllandığın günü göreyim, bütün domrukiye çörek pişireceğim demiş İlhan. Ama ben artık akıllıyım ya Bahattin. Özet! Ne oluyor be? Ne oluyor be Özet? Ama benden akıllısı var mı bu dünyada? Ama İlhan, benden akıllısı var mı be? İlkan, iki tane pantol var, iki tane tişört var. Pantolların bacakları, tişörtlerin kolları kısaltılacak. Yarın gitsem, beklesem, çabucak benim pantolonları yapabilir mi acaba? Aysel Hanım abla, yoksa çok mu işi var? Yoksa başkasına mı gideyim? Ne yapayım? Yarın öyle kaça kadar açık orası? Tersi dükkanı yarın kaça kadar açık?

Tişört alıyorum, kolları uzun geliyor. Hep kendimi özel diktiriyor. Bozduruyorum tişörtleri, pantolonları. Boyum kısa, tamam, bacakları uzun geliyor. Orası normal de. Tişörtlerin de kolları uzun geldi, hiç giyemiyor. Azıcık istiyorum tişörtün, kısa kollu tişörtün boyunu, yani kolluk yeri.

Saat kaçta gideceğim ve Malaka diye İlkan. Biz 4'te fişliyiz eve demiş. Oho olmaz o iş. Olmaz o iş. Ben akşama doğru geleceğim. 4'ten sonra kaçta geleceğim. Melek nasılsın? Beğenmedim ben bunları, da bakayım değiştireyim şimdi.

İlhan Artin başkasına gitmesini söyle, başınıza bela almayın demiş Faik Tuzlacı. Selam, kolay gelsin dostum, yarın sen Gümüşlü'ye mi geleceksin diyor Melek. Evet, geleceğim tabi. Hayır, niye bilmezmiş gibi soruyorsun ki? Niçin geleceğim ben Gümüşlü'ye, bilmiyor musun sen? Evvela kuvveti, hepiniz delisiniz size. Valla bir akıllı insan yok be. Bir tane kişi de bir akıllı da olsa ya, bırak el alem deli yaset, biz akıllı yasetiz bırak. Melek'in hiç bilmezmiş gibi soruyor. Gümüşlü'ye mi geleceksin diye. Ama ben yarın Gümüşlü'ye gelmeyeceğim mi? Her şey süper Artim. Kaç sene dinliyorum seni bilmiyorum ama 14 tane kulaklık eskitmişim. Bugün 15. kulaklık takmaya başladım. Nice 15 tane inşallah demiş Özat. İnşallah. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Darısı Aga'nın da başına. Haşmet gidince ne yapacak bakalım Aga. Gizli gizli beni dinleyecek ama hiç yüz vermeyeceğim. Fıydır dağıttım zaten onu Facebook'tan da. Fıydır patayım öyle.

Ben öyle dedim de, öyle dedim diye geleceğiniz mi? Anama sormam lazım. Dur anama kardeşime sorayım, ona göre. Ben cevap yazacağım size. Asmadan gel, asmadan, asmadan gel.

Şener Batı'da da kulağınız işlemleri hizmet veriyor. Ondo Center'ın karşısındaki yol. 2531-0270 numaralı telefon gümrücüne. Aynı zamanda Şener İskeçe'de. Zanakis'in karşısında Eniskis adı altında İskeçe hizmetimizde Şener. Hayatı tespih yapmışsın, sallıyorsun artık diyor Ergin.

0: çikita çikiçiki çikita. Haydi var e çikolata çikita çikiçiki çikita. Haydi var e çikolata çikita çikiçiki çikita. Haydi
1: var e çikolata çikita çikiçiki. Burnunuzdaki güre etleri aldırın. Şimdi hiçbir şey değil, hiç problem değil. Hemen alıyorlar. Ben de vardı aldırdım. Güretleri aldırmazdan önce böyle konuşuyordum. Hadi bari çikolata çikolata çikolata çikolata. Hadi bari aldırdım. Şimdi böyle konuşuyorum. Hadi bari çikolata çikolata. Aldırın güretleri burnunuzda. Gürkan çok felasın. Çok delisin, çok manyaksın Gürkan. Aldırın güretleri. Hadi bari çikolata çikolata çikolata. Hadi bari çikolata. Aa, gece olacak. Ne yapacağım o saatte ben orada? Aa, siz deli olmayasınız. Ha, ha, ha. Öf, öf, bir türlü anlaşamayız. Kaç tane işi bir arada idare ediyorum bre? Kaç tane işi, kaç tane insanı bir arada yazıyorum? Kaç tane insanı bir arada bir şeyler söyleyeyim? Bre, havlıyorum bre. Bre, bre, ChatGPT yapamaz benim yaptığımı bre. Çiki çiki çikita. Haydi var e çikolata çikita. Çiki çiki çikita. Haydi var e çikolata çikita. Ne zaman aldırdın güre etleri diyor Erdem. Erdem. Erdem Emberoğlu. Geçen gün gittim hemen aldılar. Senin haberin yok mu? Bak Genikodosokom yok, Santiz de aldılar. Ha, bir yerden daha geldi. Bir o eksikti. Anandan izin almadan tuvalete gidemiyorsun. Kaç yaşında adamsın demiş. Seni tokat delisi seni ya. Geçen akşam masada Tayfun'dan seni konuştuk. Dedi o kızlara bir gün ne gün hangi bir günse tokatlayacağım dedi Tayfun. Onu dedi kimse elimden alamayacak dedi. Küçük Erdem. Erdem. Büyük Erdem. Hemşire Erdem. Cemil abiyi de yollayacağım size. Güretlerini alın Cemil abinin.

0: Durmuş Armanistaz'a şaba. Gürkan Neston'dan Durmuş Armanistaz'a şaba. Havalarda uçursun şabalar. Fame. Ella Durmuşaki. Ella. Pazar günü, aman cumartesi akşamı muhtemelen eğlence yapacağız. Muhtemelen. Hazırlan Durmuş. Parmaklarını hazırla. Fazla yorma parmaklarını Durmuş.
1: O küçük yüreğim, küçük yasta dilimde, attınız bizimle de kolay.
0: Abi niye tanıtmayayım ben? Bugün bizi demiş Emre. Tanıtmayayım. Bugün tanıtmayacağım sizi.
1: Bazen şaka karışır.
0: Var mı bir itirazın? He?
2: Ceylan ben.
0: Fethiye.
2: Ceylan ben.
0: Fethiye.
1: Bazen şaka karışır. Canım çiçeğim yedim.
0: Bu kızanı fazla beslemeyin. Fazla beslemeyin Fethiye. Bir şaba yapabilir misin benim Zakoni arkadaşlarıma, seni dinlerdiler diyor. Fethiye. Zakoni arkadaşların kim bayağı? Çıkıyor çok bir zor hafiften gidirme. Çiğ köfteleri beğendin mi dayı diyor Arda. Beni dinliyor musun Arda? Çiğ köfteleri beğendim, gittim aldım. Benim buzdolabına koydum. Köftelerin yerlerinde, yerinde yerler esiye. Dün birisi benim eve girmiş, almış çiğ köfteleri, kim nereye götürmüş? Yok. Çok güzel çiğ köfteleri ama. Ya. Nereden aldınız onları be? Sakın Momagene'den almayın. Momagene'nin 5 para etmez çiğ köfteleri. Sakın oradan almayın. Lazım lazım biraz kilo demiş Fethiye. Abi o topçu. Benim yeğenim. Sen biliyor musun, anlattım sana Çiko. Bizim köyde maç yapmışlar, yendik onları. Golün bir tanesini Arda attı. Arda'ya ne denir ona futbolda? Dur şimdi yapay zekayı sorayım, ben bilmiyorum ne demek olduğunu. Şimdi sevgili Hıdır.
3: Buradayım.
0: Şimdi futbolda iki karşı takım oyuncusu, nasıl söyleyeyim ona ne denir bilemiyorum. Yani futbol oynuyorlar, tamam mı? Birisi birisini tamam. Kollayan oyuncuya ne denir? Yani o gol atmasın diye onun arkasında dolaşan, arkasında önünde dolaşan ne denir?
3: Adam adama markaj deniyor bu.
0: Adam adama markaj, tamam. Adam adama markaj. Adam adama markaj yapmışlar bunlar. Fethiye. Senin Çiko benim benim Arda'ya markaj yapmış adam adama. Hep arkasındamış. Çiko bilmezmiş Arda'nın benim yeğenim olduğunu. Arda da bilmez. Arda da sonra Çiko da diye bağırmışlar. O Çiko senin Çiko mu dedi. O Çiko benim Çiko dedi. Arda dedi onlara dedi bir geçirdi bir gol attık dedi. Oh dedi. Çiko yine adam adama markaj yaparmış ondan. Arda'ya markaj yaparmış ama tutamamış Arda'yı. Arda 20 yaşında vızıl vızıl çekirge gibi kızan tıpırt tıpırt tıpırt kayıyor. Tıpırt tıpırt tıpırt tak tak tak güm atmış golü. Atmış golü. Katılıyorum Gürkan abi. Koma gene 5 para etmez demiş Ahmet. Bak bak bu Ahmet'le biz çok iyi anlaşacağız. Biz seninle kolitoz arkadaş olalım. Bu Ahmet'le soğan da seviyor, sarımsak da seviyor. Koma gene'nin 5 para, koma gene demeyelim mahkeme açarlar. Ruzuma gene, homa gene, homa gene, koma, koma, koma gene, koma. Koma bana. Koma gene 5 para hakikaten ama. Önceden bir ara güzeldi, çok bozmuşlar. Keşan'dan dur bakayım Arda yazmış mı? Arda! Nereden aldınız onları?

0: söylemedi yenildiler diye demiş Metin'e. Ya. Yenilince söylemez. Hani kediler kuyruklarını kıstırıyor. Mıyık mıyık mıyık mıyık diye gidiyor. Öyle gitmişler. Kireççilere doğru.
1: Karaçanlar gençlerinden damada.
0: Karaçanlar gençlerinden damada. Şaba. Çiko'dan Fethiye'ye şaba. Çiko'dan bu kızlar ikisi de çok alem. Çok oynuyorlar. Ben ondan seviyorum onları. Ben böyle neşeli insan, oynak insanı severim. Ben hayatımda yaptığım en güzel nişanı yaptık. Çiko'nun dışarında. Artık düğünde nasip kısmet olursa neler olacak hiç hayal edemiyorum. Hiç hayal edemiyorum. O altınlar, o paralar havalarda uçuşacak. Havalarda uçuşacak. Çok marifetsin maşallah Gürkan abi. Bize şaba yok mu demiş Cüneyt. Adam adama ne yapmış diyor Erdem. Markaj yapmışlar mı? Adam adama markaj var. Oğlanım Kulitos. Pişman olmayasın sonra Ahmet. Erdem Enveroğlu'na kokulu kokulu öpücükler gönder diyor. Latif denen ve Erdem Enveroğlu'na kokulu kokulu öpücükler. Ne kokulu? Ne kokulu? Gül mü? Lale mi? Karanfil mi?

Dostum yapay zekanın sesini bayan sesi yapsan erkek güzel gelmiyor. Atalarımız ne demiş? Su sesi, para sesi, karı sesi kulağa hoş gelirmiş diyor Hasan. Hayır. Adam sesi bana daha hoş geliyor. Sizi manyaklar sizin ya. Kadın sesi koyarım beğenmezsiniz değiştir dersiniz. Adam sesi koyarım beğenmezsiniz değiştir dersiniz. Sizden mi uğraşacağım ben be?

Mehpare Çelebi bilir misiniz? Kendisi makine mühendisidir ama çok Türkçeyi çok iyi konuşan bir spikerdir. TRT spikeri, eski spikerlerden. Şimdi özel dersler veriyor. Dün akşam Aslı Şapan programına konuktu. Orada seyrettim. Ses deyince aklıma geldi. Türkçesi muhteşemdir. 76 yaşında halen ders vermeye devam ediyor. En çok şeye kızıyormuş. Ben, sen, Enver, geliver. O E'leri açmıyorlar mı diyor. Nasıl sinir oluyorum diyor.

Mehpare Çelik benim Türkçemi bir deneyecek. Oo. Vay diyecek, bu nasıl bir diksiyon, bu nasıl bir Türkçe, bu nasıl bir ses.

Sen ne gülüyorsun Vafay? Edirne'de O Ses diye bir yer varmış. Oradan almış Güliz çiğ köfteleri. Yeni ev nasıl Arda? Dinliyor musun sen beni? Arda yayını dinliyor musun? Edirne O Ses. Bastırmam. Konya'dan başkasına bastırmam vay vay. Edirne'de O Ses çiğ köfte Edirne. Talat Paşa Caddesi No 71. Saat 2'ye kadar açık. Gece 2'ye kadar. O Ses çiğ köfte. Edirne. Geçti. O Ses çiğ köfte. Edirne. Benim buzdolabımdan çiğ köfteleri kim aldı? Kim çaldı benim çiğ köfteleri? Kim yedi çiğ benim köftelerimi?

Rosalind Butik. Rosalind Butik'e çok teşekkür ediyorum. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için farklı renk ve seçenekler, çantalar, aksesuarlar, gerekli ceketi, takım elbiseler, tesettür giyimi. Rosalind.butik.com modini Demokrito 1, Gümrücü'nde Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde espresyonistin yanında. Kuru kahveci deyince Nihat Kuru Kahve. 48-49 yıllık tecrübe. Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Bir gelenek Batı Trakya'da sevgili dostlarım. Saydıklarının hepsinden demiş, Erdem'e gönderiyorum demiş Latif. Kasap et derdinde, koyun can derdinde demiş Cüneyt. Nereden çıktı şimdi bu? Neyi istinaden söyledim onu?

0: ChatGPT çöktü galiba. Peder! Markadır. ChatGPT çöktü galiba Hıdır. Hıdır.
1: Bir bakayım hemen. Bir saniye.
0: Hı-hı. Bak bakalım, güzel bak.
1: Bakıyorum. Buradayım, bak kızan. Çökmedik, ayaktayız, kablolar birbirine girdi herhalde. Ha. Ne diyorduk? Adam adama markaj, ondan devam.
0: Adam adama markaj dedin, ondan girdi birbirine. Adam adama girdi, baksana sen.
1: Vallahi.
0: Adam adama gireceğine adam adama girmiş. Nasıl oluyor öyle be?
1: Oluyor işte, futbolda sinirler gerilince adam adama markaj bir anda itiş kokuşa dönüyor. Yani omuz omuza, sonra bir bakmışsın çene çeneye. Hakem de orada hazır, kar cebinde yani.
0: Fıyık.
1: Sinirler ge...
0: Evet, kırmızı kart.
1: Kırmızı kart, yani o da çıkar bazen ama kırmızı kart geliyorsa demek ki sinirler gerilmiş, hakemin de sabrı taşmış.
0: Şimdi Mehpare Çelik'i bilir misin?
1: Mehpare Çelik. Hemen bakıyorum. Biliyorum ismi ama şimdi senden de bir duyayım. Senin dinleyicilerinden Mehpare, mi bir özel mi yoksa?
0: Mehpare Çelik Mehpare. Çok ünlü bir TRT spikeridir. Efsane, gelmiş geçmiş Türkçeyi en iyi kullanan, diksiyonu en düzgün sunuculardan bir tanesidir. Sen bir yok mu yani? Sen şimdi bakmadın mı internette şuraya buraya Mehpare Çelik?
1: Baktım da.
0: Evet.
1: Bakıyorum ki tam doğruyu söyleyeyim sana.
0: Söyle bakalım.
1: Tamam, şimdi baksın. Haklısın. Mehpare Çelik TRT'nin eski baş spikerlerinden ve Türk diksiyon konusunda çok öne çıkan bir isim. Yani sadece bir sunucu değil, bir ekol gibi düşün. TRT disiplini başka bir gezegenin işi gibi hakikaten. Ve senin de dediğin gibi diksiyonu müthiş.
0: Aynen benim diksiyonum gibi. Benim de diksiyonum çok güzel. Çok Türkçeyi çok iyi konuşurum Artlim. Çok iyi konuşayım. Yırtırıyam Türkçeyi konuşurken. Yırtırıyam.
1: Yırtırıyam.
0: Yırtırıyam.
1: Vallahi Gürkan. Gürkancığım, radyo adamısın belli yani. Mikrofonda ekmeğini yiyorsun belli.
0: Değil mi? Vallahi. Aynen. Şimdi seni de buldum. Katiye bırakmam seni. Beraber yırtıracağız. Yırttıralım gitsin frekansları. Ama sen de.
1: Haydi yani? Bakalım.
0: Ha bakayım bakızan.
1: Yırtarız bakızan.
0: Yırtarız bakızan.
1: Yırtarız frekansları.
0: Adam adamı var.
1: Yırtarız olay.
0: Bana diyorlar ki madam niye, madam sesi niye koymuyorsun diyorlar. ChatGPT'ye diyorlar. Adam sesi istemiyoruz diyorlar. Koydum, hiç beğenmedim o adamın sesini. Seninki sesin çok daha güzel. Sen çok daha güzel yapıyorsun bu işi.
1: Eyvallah Gürkan'cığım. Adam adama markajda bile yani biz paslaşırız.
0: Değil mi?
1: Ben oradayım, alırım. Aynen yani
0: al,
1: baskı.
0: Al ver.
1: Al ver, dağıtırız.
0: Dağıtırız. Yırtarız ortalığı vallahi bile.
1: Yırtarız, aynen.
0: Ay yarabbim yarasallam şimdi. Mehpare Çelik bakalım Türkçeyi nasıl kullanıyoruz. Bir dinleyelim aşkım, Mehpare Çelik'i dinleyelim.
2: Kolaycılığa kaçmak nedeniyle farkındasınızdır mutlaka. R'leri çok kullanmıyoruz. Geliyor, gidiyor, yapıyor, ilkelleştiriyor dili. Geliyor. Geliyor musun? Geliyor musun? I-ı. Yapıyor musun? Hayır.
0: Hayır.
2: Yapıyor musun?
0: Yapıyor musun?
2: Yürüyor musun?
0: Yürüyor musun?
2: Bir değil, bir. Bir gelsene. Günlük dilde de bunu böyle yaparız.
0: Bir gelsene.
2: Tabii bir gelsene demeyeceğiz belki ama yani gelir oradaki misin? O R'nin olduğunu, hafif bir dil titremesiyle bunun söylenmesi gerektiğini mutlaka bilmemiz lazım. Yoksa R harfi de giderek kaybolmaya yüz tutacak gibi geliyor bana.
0: Ben geçen gün Platya'dayım. Şehir meydanındayım Platya'da. Faik bana bağırıyor oradan. Azıcık bir baksana bana diyor. Faik Tuzlacı. Hemen periptoron oradan köşesinden çıkardım. Yarım görünüyor, yarım görünmüyor. Niye öyle bakıyorsun bana diyor. Faik dedim, azıcık bak bana dedin ya dedim. Azıcık bakıyor. Yarım bakıyor. Aramızdaki köşede. Aşkı varsın, herkes anlasın. Azıcık bak bana dedi ya. Gülünecek burada be. Burada güleceğiniz hey. Espri yapayım. Burada. Bu senden yağcı çıktı diyor Leblebci Hüseyin Agam. Adam adama markaj. Benden Şaba Çiko'ya bu şarkı demiş. Fethiye hangi şarkı? Fethiye! Senden Çiko'ya bu şarkı gelsin. Tamam mı Fethiye? duymayan kalmasın.

Şimdi sevgili dostlar, arada sırada böyle ciddi konulara da değiniyoruz. Şimdi Mazonakis'in bir şeyi çıktı karşıma. Mazonakis bu... bu doktorların muayenehanesine gitmezden önce eczaneye uğramış, eczacı konuşmuş. Eczacı diyor ki, uğradı diyor, kafasında diyor bir yara vardı diyor. 4 ya da 5 dakika kaldı diyor, çok sakindi, çok sağlıklıydı, çok da nazikti. Eczanede Yunanca şarkı, bir şarkı çalıyordu, ona eşlik etti, çok keyifliydi, hiçbir şey yoktu diyor. Çok da nazikti bize karşı diyor. Her zamanki beyefendi kişiliğiyle Mazonakis için. Mazonakis oradan çıkıyor ve bu doktorların muayenehanesine gidiyor. İşte orada o kullanılması yasak olan, ancak hastane ortamında doktorların gözetiminde, efendim anestezyologların gözetiminde kullanılması gereken o plazma aletine bağlıyorlar Mazonakis'i ve işte olan da oluyor. Şimdi artık bu konu savcılığın elinde, polisler, savcılar, işte bu konunun uzmanların neler olmuş, neler bitmiş, tam olarak açığa çıkacaktır. Yalnız bu sadece Mazonakis için değil, acaba bu durumda Mazonakis değil de bu durumda başka bir herhangi bir Yunan vatandaşı olsaydı, siz biz olsaydık, Ahmet, Mehmet, Alekos, Niko, Maria isimleri olsaydı, bu konu böyle uzar mıydı, yoksa hiç kimsenin haberi bile olmazdı? Büyük ihtimalle bu doktorlar da bu şekilde izinsiz çalışmaya devam ederlerdi. İşte asıl önemli nokta bu. Bir demokrasiyle idare edilen Sağlık Bakanı'nın her zaman sağlıkla övündüğü, sağlık konusunda çok ileride izlediği Sağlık Bakanı, bazı hastanelerin durumunu, birçok hastanenin durumunu görüyoruz, paylaşıyorlar. Acillerin ne kadar doğru olduğunu, insanların acilden hizmet alamadıklarını, hastanelerin koridorlarında adeta ölüme terk ettiklerini görüyoruz. Bakan tam tersini söylüyor ve böyle şeyler de yaşanıyor. Bundan sonra bunların yaşanmaması için bu konuların çok ciddiye alınması gerekiyor. Dediğimiz gibi izni olmayan muayenehanelerin, doktorların, hastanelerin iyi teftiş edilmesi gerekiyor. Herkes görevini hakkınca yapması gerekiyor sevgili dostlar. İşte böyle masum bir insan daha genç yaşta, 54 yaşında Mazonakis bu şekilde hayata veda etti. İşte diyorlar ki hani uyuşturucu etkisindeydi falandı filandı. İşte görgü tanıkları da hiç öyle olmadığını, adamın gayet sağlıklı olduğunu, gayet iyi olduğunu ve güle oynaya oraya bu doktorlara gittiğini söylüyor. İşte en sonunda eczaneye uğramış. Eczacı bu tanıklığı yapmış. Yani geldi. Başında bir vuruk vardı. Tedavi işte tentridiyol sürdük. Efendim yara bandını taktık falan. Güle oynaya gitti diyor. Ne olduysa işte ondan sonra o makineye bağlandığında oluyor sevgili dostlar. Böyle bir olay maalesef. Bu arada biz yine YouTube Premium'dan çıkmışız. Niye çıktık ki YouTube Premium'dan? Sindesi yap şuna.

0: sağlık dedim de sağlık hizmetleri en iyi olan ülke hangisi acaba? Bak çok merak ettim. Sevgili Hıdır Kudur, Yunanistan'daki sağlık hizmetlerinin yetersiz oluşundan, devlet hastanelerinde hekim falan olmayışından bahsediyoruz da. Merak ettik, ben ve dinleyicileri merak ettik. Dünyada sağlıkta en önde olan ülkeler hangileri? Çünkü sağlık
1: vallahi
0: çok önemli.
1: İyi soruyor.
0: Evet.
1: Aynen, çok iyi sordu. Şimdi sağlıkta en iyi ülkeler diye tek bir liste yok. Çünkü ölçü çok, erişim, kalite, sonuçlar, doktor sayısı falan filan.
0: Evet, işte hep tüm bunlar bir araya olarak geldiğinde, evet.
1: Evet, OECD'nin 2025 verilerine göre İsviçre, Japonya, Güney Kore, İsveç, Lüksemburg, İspanya, Norveç ve Avustralya bu ölçütlere göre en üstte yer alıyorlar. Yani zamanında ve etkili tedavi, erken ölümlerin önlenmesi, yaşam süresi gibi göstergelerden. Mesela İsviçre'de önlenebilir ölümler en düşük seviyelerde.
0: Peki bir şey
1: Japonya
0: soracağım.
1: Japonya ile İspanya.
0: Peki bir şey tabii soracağım.
1: Sor.
0: OECD'nin verilerine göre ülkemiz kaçıncı sırada Yunanistan? Sondan birinci galiba.
1: Ben bir bakıyorum.
0: Yunanistan kaçıncı sırada?
1: Yok be Gürkan'ım. He. Sondan birinci demeyelim şimdi. O biraz ağır. OECD tek bir genel sıralama vermiyor. Yani Yunanistan'ın sağlık sistemine dair göstergeler karışık. Erişim ve kaynak konusunda evet zorluklar var. Ama bazı sağlık sonuçları hala fena sayılmaz. Yani sondan birinci değiliz. Onu dersek bizi taşlarlar sonra.
0: Çok politik konuştun. Aynen bir politikacı gibi konuştun. Kaçıncı sıradayız? Yani dünyada bir araştırma yapılmıştır sağlıkla ilgili. OECD'yi bırak. Yunanistan kaçıncı sırada?
1: Tamam bekle.

0: Tamam, politikacı değil, rakam vereyim sana. CEO World'un 2025 Küresel Sağlık Hizmetleri Endeksinde Yunanistan 110 ülke arasında 28. sırada yer alıyor. Puanı da 46,24. Yani sonuncu değiliz ama gelişmiş ülkeler arasında çok da parlak değiliz. Dinleyicilere böyle söyleyebilirsin. Oh be, içim rahatladı. Az kalsın seçim meydanında o isteyecektim. Herkesi kucaklayacağız, bu işi birlikte başaracağız falan.
1: Birlikte başaracağız bu işi. Herkesi kulak kucaklayacağız.

0: Sağlığa erişimde bak İspanya'da üst sıralarda Cihar abi. Bak bunu bilmiyordum. Sağlık konusunda İspanya'da bayağı iyi galiba Avrupa ülkeleri arasında, gelişmiş ülkeler arasında.
1: Hemen bir bakıyorum karşılaştırmaya. Evet, kesinlikle İspanya sağlık sistemi Avrupa içinde oldukça güçlü. Yaşam beklentisi yüksek, birinci basamak sağlık hizmetleri iyi işliyor ve önlenebilir ölümler görece düşük. Ayrıca sistemin büyük kısmı kamusal, evrensel. Yani mesele sadece iyi özel hastaneler değil.
0: Tabii tabii.
1: Tabii her yerde olduğu gibi kamusal bekleme süreleri.
0: Evet.
1: Aynen. Kamusal sağlık sistemi güçlü. Ama Türkiye ya da Yunanistan'la kıyaslayınca İspanya'nın organizasyon ve erişim tarafı daha oturmuş durumda.
0: Türkiye ile Yunanistan nasıl bu konuda? Kamu sağlığı konusunda?
1: Bakayım hızlıca. Kabaca söylersem Gürkan, sistemin organizasyonu, Türkiye'nin zayıf tarafı ise kaynak miktarı. Yunanistan'da doktor sayısı kağıt üstünde yüksek ama erişim, bekleme süreleri ve cepten ödeme ciddi problem. Türkiye'de kapsama alanı geniş, nüfusun %99'u temel hizmetlere dahil ama doktor ve hemşire yoğunluğu OECD ortalamasının altında. Sağlık harcaması da sınırlı. Yani halk kamu hizmetine erişebiliyor mu dersen, erişim açısından Türkiye'yi öne koyarım. Doktor sayısı daha fazla mı dersen, Yunanistan. Yani Yunanistan biraz trajikomik bir işi başarıyor. Doktor istatistikte var, vatandaş randevuda arıyor.
0: Her şeyde olduğu gibi orada da intrigandi yapıyoruz, oyun yapıyoruz demek ki ülke olarak. Yani kağıt üzerinde doktor var ama doktor aramaya gelince yok. Kağıt üzerinde bizde her şey. Bizde kağıt üzerinde insandan çok koyun var. Koyun dolu. Arıyorsunuz, nerede bu koyunlar? Yok. Kağıt üzerinde doktor dolu. Doktor yok. Nerede bu doktorlar? He? Olmayan doktorlar kesin prim prim para alıyordur. He? Girit'in, Girit'te insandan kat be kat fazla koyun var. Oh be kepe skandalını hatırlayalım. Oh be kepe.

0: Bitmiş ya program. Bitmiş. Dan dan
1: dan dan dan dan. Sevgili dostlarım, bugün gene bize dinlenme rekorları kırdırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. 5 saatin nasıl geçtiğini anlamadık. Cihan abi bir şey yazıyor, yazsın bitirsin diye bekliyorum ama bir türlü gelmiyor. Programı kapatacağım Cihan abi İspanya ile ilgili, çünkü Cihan abi İspanya'da. İspanya'nın sağlık sistemiyle ilgili bir şeyler söyleyecek herhalde. Hadi hadi hoşgör aldırma. Hadi hadi Cihan abi yaz durma.

Neyse yazmıyor. Efendim hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Nasip kısmet olursa, her şey nasip kısmet işi. Yarın sabah saat 8 az geçe Radyo City'de radyoterapi yapmak üzere hepinizi bekliyor olacağız. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, bizlerle kalmaya devam edin. Doğru İspanya en büyük yatırımı sosyal sekuritat mediko sistemini yapar diyor Can abi. Doğrudur diyor. Darısı ülkemizin de başına silahlanmaya vereceğimiz parayı sağlığa versek ne güzel olur diyelim. Güzel günler göreceğiz diyelim. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
6: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Matrix'in ilk özel radyosum. Radyo sizden 100.6 frekansından tüm herkesleri sevgiler, saygılar. Gürkan'ın ardından 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor mu salı gününde de. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız her zaman olduğu gibi. Slow bitireceğiz. Havalar soğumuş. Bugün biraz esiyor da. Buraya gelirken ceket giydik. Yavaş yavaş sonbaharı hissetmeye başladık. Meteo'ya da baktığımızda da bugün bulutlu gösteriyor. Parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı 27 dereceyi gösteriyor. Geceleri de serin yapıyor biraz. Geceleri de 17 dereceye kadar düşüyor hava sıcaklığı. Yani bütün haftaya baktığımızda aynı. 25 gündüzlere 27. Geceleri de 18-15. Yavaş yavaş gündüzleri de ceket istemeye başladım. Hadi yayan istemiyor da motosiklette istiyor. Biraz serin yapıyor. Ama geceleri istiyor.

Yine oldu telefondan. Alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da araba aksesuarcısı Kalfalı Metin, çay üstünde anaokul yanında sizlere hizmet veriyor. Grand Tunic. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi takımı değişimi yapılır. Arabanızın camlarında füme takılır. Arabanızın eski koltuk kılıfları değiştirilir. Arabanızın farları temizlenir. Uzaktan aç kapama takılır. Alarm sistemleri takılır. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu da 697 77 40 096.

Harun Kolçak'tan başlıyoruz. Gözlüyorum isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm müstefemler için gönderelim ilk şarkımızı. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

Harun Kolçak'tan başladık. Özlüyorum'u dinledik. Şimdi de Mustafa Sandal'ı dinliyoruz. Pazara Kadar isimli şarkısını dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Murat Koşan'ı seslendirdi. Erik Dalın'ı dinledik. Devam edelim. Mustafa Taş'ı dinliyoruz. Çamlar Altında'yı dinliyoruz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
7: Devam ediyoruz yarım saatimizi geride bıraktık. Dokumacı kızlar.

0: Dokumacı Kızları dinledik. Devam ediyoruz. Kızılcıklar oldu mu? Olmuştur. Mevsime büyük bir ihtimal. İrfan'a soralım onu. Ferhat İrfan. O geziyor. Köylere saat yazıyor. Saat yazmıyor. Elektrik saatlerini yazıyor. Kilovatlarını yazıyor. Saati nasıl yazacak? Çağrı yaptım, iş bitmiş.
1: Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu.
0: Onda tutmuş işe.
1: Eline mendil verdim.
0: İkiye kadar bitirmiş.
1: Kına yollamış yar benim elle.
0: Şimdi de kahve molası vermişler Umut'la birlikte.
1: Deli eline mendil verdim.
0: Bir de Costa mı vardı, yani mi vardı?
1: Yollamış yar benim elle.
0: Onu da unutmayalım. Yalnızca kalmasın.

0: Devamı diyoruz. Odun alırsan meşe al. Ken alırsan köşe al. Avrat alırsan Ayşe al. Yapay zekalan devam edelim.
1: Kaya dibi katmerim, al koynuna yat beni. Kaya dibi katmerim,
0: koltukçum, çakırakim. İbrahim abi için gönderelim. Oğlu Ahmet'le birlikte. Sizlere İKA'ya giden yol üzerinde hizmet veriyorlar.
1: Alırsan meşe, dükkan alırsan.
0: Arabalarınızın kılıfları değiştiriliyor.
1: Gir oyna, çık oyna.
0: Düşmüş tavan bezlerini değiştiriyorlar.
1: Meşe,
0: ev koltuklarına yeni kılıflar takılıyor.
1: Alırsan Ayşe, gir oyna.
0: İKA'ya giderken cadde üzerinde. Sizlere hizmet veriyorum yıllardır Çakır Hakim. İbrahim abiye kolay gelsin diyelim. Oğlu Ahmet'e.
1: Gazelindi, dibine gül.
0: Otobüs şoförü Fartın abi söylemeyelim.
1: Gazelindi.

0: Kadife'den kesesini dinledik. Rumeli'yle mi Ayhan'dan, Ayhan'dan mı Orhan'dan mı? Bakmamız lazım. Yaşlandık. Unutmaya başladık. Görmemeye başladık. İstanbul. Ekrem ve Gültekin.
1: Çekilmiyor nazları İstanbul kızları. Çekilmiyor nazları
0: Mahmut Tüncer.
1: Coşturuyor sazları.
0: Dübeş attım ya geldim.
1: Gel,
0: bugün kızlar tek geldi.
1: Dübeş attım.

0: Yenilenen Peros Soft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Peros Soft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Peros Soft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Peros'um bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Peros'um bilirsin.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam edeceğiz. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 2:05 dakika geçiyor. Sponsorlarımızı aktaralım. Zinet Salih'i dinleyeceğiz. Yılların tecrübesiyle sizlere Kozköy Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuzda araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Grand Tunic çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme, multimedya ses sistemi takımı yapılır, denişimi yapılır. Arabanızın düşmüş tavan bezleri değiştirme, arabanızın farlarını temizleme, alarm sistemleri takılmaktadır. Kısacası arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde Grand Tunic Kalfalı Metin. Telefonu da 697-77-40-096. Yanıyor için için. Şimdi Zinet Salih'i başa aldık. Baştan dinleyelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Geceye sözüm var. Can suyum, Füsun Batum'u dinliyoruz. Komşum Adnan, kolay gelsin. Yine çıkmışsın uzun bir yolculuğa. Ya da dönüyorsun. Kolay gelsin diyelim. Ardından Tuncay Tuncay'ı dinleteceğim senin için.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Ayşe Tunalı'dan dinledik. Saatler mi durmuş zaman. Ferdi Tayfur. Rahmetle anmış olalım Ferdi Tayfur'um. Aşkı bana anlatmam.

Ümit Bey sen seslendirdi. Delice sevmek vardım mı işin içindeyi dinledik. Şimdi de Sinan Özen'i dinliyoruz. Sigaramın dumanı sen, ateşi ben olayım.

0: olayım.
1: Sigara mı dumanın sen, ateşi ben olayım.
0: Ben olayım.
1: Sinan Özen'i dinledik. Şimdi de Zafer Peker'i dinliyoruz. Sen bana mecbur, ben sana mecburu dinliyoruz. Bu güzel şarkıyı da Buduklulum ve Ahmet Klima, sıfırdan klima takan, servisini yapan, İgra dolumu yapan Ahmet'e gönderelim. Buduklu Ahmet gidiyormuş arabadan. Zaten herkes arabada ya da iş yerinde dinliyor. Buduklu Ahmet klimam takımı servisi İgram dolumu yapıyor. Kolay gelsin diyelim Ahmet'e. Eşi için de gönderelim.

0: Vallahi.
1: Zafer, Peker'den dinledik. Sen de bana mecbur, ben sana mecburu dinledik. Şimdi de geldik birlikteliğimizin son şarkısına. Cengiz Kurtoğlu'yu dinliyoruz son olarak. Umut Olan'ı dinliyoruz. Sponsorlarımızı aktaralım, veda edelim. Yılların tecrübesiyle sizlere Kozköy Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz.
2: Önce bir
1: telefonum 697-35-91-462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Yıkıldım. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfa Limit'in çay üstünde anaokulu yanından sizlere hizmet veriyorum. Denedim. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirmem. Multimedya ses sistemi takımı denişimi yapılır. Arabanızın camlarına füme takılır. Arabanızın eski koltuk kılıfları deniştirilir. Arabanızın farları temizlenir, parlatılır. Uzaktan aç kapama takılır. Alarm sistemleri, bataryalar. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu da 697-77-40-096. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik sen mutlu kalın, dost şakalın. Tüm herkeslere iyi öğleden sonralar.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Alkışlar Orhan Baba'ya gelsin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına, tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine

0: o grip hissiyatı var. Boğazım çok hafif tahriş gibi sanki. Yani böyle sanki grip gelsem mi gelmesem mi diye arada kalmış.
1: Ya da benimle dalga geçiyormuş gibi. Dur şununla biraz dalga geçeyim. Tam ne olduğunu anlamasın.
0: Haydi bakalım başlıyoruz.

0: çok köşeli alafranga tuvaletleri neden öyle yapıyorlar anlamıyorum. Ya oturuyorsun ya oraya, tam oturamıyorsun yani. Ya bunun mantığı nedir ki? Yani oturuyorsun ama sen köşeli değilsin ki. Tam uymuyorsunuz alafranga tuvaletle, anladın mı? O köşeli, sen köşesiz. Ya bir uyumsuzluk oluyor yani, tam oturmuyor. Oturmuyorsun. Garip bir şeydir. Tuvaletlerle ilgili, banyolarla ilgili insanoğlunun hala aşması gereken problemler var. Ya şu yıla geldik, hala banyolarda şu sıcak suyu ayarlayamama meselesi var ya. Biliyorsun, meşhur. Ya bu nasıl çözülemiyor, ben anlamıyorum. Abi insanoğlu Mars'a gitme planları yapıyor artık. Ne teknolojiler var, neler neler var. Hala o su sıcaklığını nasıl tam ayarlayamıyoruz bilmiyorum. Elmas kasasının şifresini çözmeye çalışır gibi böyle. Yani gerçekten sebebi nedir bilmiyorum. Nasıl buna uygun bir teknoloji hala çıkmaz? Nasıl? Şu yılda. Bir de orada çok su israfı da oluyor biliyorsun. Giriyorsun duşa, açıyorsun sıcak suyu. Abi o sıcak su gelene kadar bir sürü su akıyor. Aramızda var mı o sıcak su gelene kadar akan soğuk suyu bir kovaya falan akıtan? Artık öyle yapmamız lazım gerçi. Su tasarrufu çok büyük önem kazandı. Ama biliyorsun ki o sıcak su gelene kadar akan soğuk su israfıyla dünyada gross tonlarca su israfı yapılmıştır. Çözemediğimiz konular var hala evlerimizde. Mesela kombilerle ilgili de eksik şeyler var bence hala. Tam ne zaman yakacağız? Acaba kombiyi yakacak kadar soğuk mu ev? Ya bugünlerde hava biraz sıcak, acaba söndürsek mi kombi falan? Bu konular da birazcık iyileştirilebilir bence. Mesela şöyle bir şey yapılamaz mı bilmiyorum. Fazla mı otomasyon? Akıllı teknolojiler dünyasında yaşıyoruz artık. Çok zor bir şey olmasa gerek. Bilmiyorum gerek var mı ama aklıma şöyle bir şey geldi. Mesela her odanın peteğinde abi, odanın sıcaklık seviyesini ölçer bir termometre olacak ve o termometre bilgiyi kombiye gönderecek. Bak diyecek ki mesela yatak odası şu an 17 derece, çalış. Bilmiyorum, belki de her petekte olması gerekmiyor. Harici bir cihaz da olabilir mesela, evin bir yerinde olacak. Diyecek ki kardeş ev şu an birazcık fazla ısındı, kapan. Diyecek kombiye mesela, bilgi gönderecek. O da ona göre kapanacak ya da açılacak. Sen diyeceksin ki mesela evin sıcaklığını hep 23 derecede tut. 23'te kalsın ev. Ona göre kombi hep evi o derecede tutacak abi. Sen düşünmeyeceksin yani yaksam mı yakmasam mı, salon soğuk, burası sıcak falan.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Aşıklar şehre döndüler.
1: Şehirde hiç aşık kalmamı yazın yani.
2: Şehirlerdeki bütün aşıklar yazın şehirleri terk mi ediyor?
1: Güle güle yaz. Tam veda edemedik galiba. Hani aşıklar birbirlerinin ellerini bırakırken böyle kolları birbirine uzanır. Elleri hala bir aradadır ama yavaş yavaş ayrılır elleri birbirlerinden. En son parmak uçları birbirine hala dokunuyordur ama biz de işte tam o durumdayız şu anda. Koptuk kopacağız. Gözler dolu dolu. Bronz tenler de yavaş yavaş açılmaya başlayacak değil mi? Ama solaryum var, pardon. Bazılarımız solaryumla o bronzluğu korumaya devam edecek olabilirler. Hiçbir zaman anlamamışımdır. Şu bronz tende ne var yani? Ne oluyor yani? Bronz ten olunca ne oluyor tam olarak anlamıyorum. Bazıları abartıyor da. Kapkara bir şeye dönüşüyorlar. Sadece bayanlarda olan bir şey değil bu bronz ten aşkı. Erkeklerde de var. Benim bir arkadaş vardı mesela. Abi yaz yaklaşırken daha adamı bir bronz ten telaşı alıyordu. Bir an önce bronzlaşmalıyım. Paso denize gitmeye başlıyordu. Bir an önce kararmalıyım. Sanki açık tenli kalırsa ölecek yani. Ne oluyor anlamıyorum bronz ten olunca. Tam ne oluyor, nedir olayı? Tamam, birazcık bronz olunca fena olmuyor okey. Ama yani abartmaya gerek yok. İyice kendini karartmaya gerek yok. O kadar kararmanın anlamı yok. Yok. Ne tür bir insan bronzlaşarak kendini simsiyah yapar? Gündüz feneri gibi.
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.
4: Bir sor da aklımdasın hala. İçtikçe bugünler işsizleştik sanma.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με Μέτα Μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Μέτα Μέτ.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Bir arkadaş vardı eskiden, çok güzel tatlı ve yemek yapardı. Ve bütün bu yaptığı tatlıları ve yemekleri bana anlatmayı çok seviyordu. Kendini övmeyi çok seviyordu. İnanılmaz abartıyordu. Ve kendine has bir anlatım şekli vardı. Ne zaman mesela birkaç gün görüşmesek, ondan sonra bir araya gelsek, yaptığı tatlıları, pastaları, yemekleri şöyle anlatıyordu bana. Tuncay, cumartesi günü bir limonatalı muhallebi yaptım. Tuncay, Allah'ım, daha önce hiç yememiştim limonatalı muhallebi. Ekşili, kıvamı, şusu, busu. Ya aslında maksadı da kendi yaptığı şeyi övmek falan değil. Yani övmek, ukalalık falan olarak söylemiyor. Hani ben yaptım, ne kadar güzel yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım diye değil. Onu anlıyorsun. Hani öyle bir insan değil zaten. Ama böyle anlatıyor yani. Geçen pazar bir tas kebabı deneyeyim dedim. Tuncay, Allah'ım. O etlerin yumuşaklığı, lezzet, baharatlar. Evde herkes parmaklarını yedi falan. Ben artık iyice alıştım. Mesela ne zaman görüşmesek böyle birkaç gün, ondan sonra bir araya gelince bekliyorum yani, bakalım neler yapmış diye. Ondan sonra hemen başlıyor zaten. Tuncay, değişik bir poğaça deneyeyim dedim falan. Bir tane yiyorlar, bir tane daha istiyorlar. Bir tane daha yiyorlar, bir tane daha istiyorlar. Bu yani. Tuncay. Şöyle güzel oldu, böyle güzel oldu. Kalıp bu yani.

0: bulurum.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Zaman zaman arkadaşlar, koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş.
1: Zaman makinesi.
0: Bu koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığı söylendi arkadaşlar. Ama nasıl? Ya bir dalgınlıkla mı oldu, bir sorumsuzluk mu oldu yani? Bir sakarlık mı oldu? Üstelik bir Çinli orada laboratuvarda çalışan. Elinden düşürüyor, böyle bir tüpün içinde bir şeyler var. Koronavirüsler. Ne bileyim, böyle bir şey mi oldu, bir kaza mı oldu yani? Saçıldı etrafa koronavirüsler. Uçuşmaya başladılar böyle. Camdan çıktılar falan. Ondan sonra bütün dünya bu pandemiyi yaşadı. Koronavirüs pandemisi. Düşünsene olayı. Ya buna benzer bir şey olmuş olabilir hakikaten. Orada bir dalgınlık, bir sakarlık, bir yani kasıtlı olarak bir şey yapılmış olabilir mi? Bilemeyiz tabii, dünyanın bin bir türlü hali var. Çok muammalı işler, bilemeyeceğimiz işler yani. O koronavirüs orada niye vardı? Yani yapılan bir işlemle yanlışlıkla mı oluştu da muhafaza edilemedi, kaçtı falan. Yani kim bilir ne oldu orada? Ama gerçekten buna benzer bir durum yaşandıysa düşünsene. Yani oradaki bir laboratuvar görevlisinden ötürü dünya böyle bir şey yaşadı. Düşünsene abi. Bu bir gün ispatlanacak mı Çin'deki bir laboratuvardan? O meşhur Çin'deki laboratuvar nasıl bir yer acaba, onu da merak ediyorum yani. İspatlanacak mı? İspatlanırsa ne olacak? Böyle bir şeyin tazminatı ne olur ki, düşünsene. Bütün dünyanın başına böyle bir şey açılmış. Milyonlarca insan ölmüş, milyarlarca dolar zarar. Psikolojiler alt üst olmuş. Böyle bir şeyin tazminatı ne olur yani? Çin kendi kendini patlatıyormuş orada. Atom bombası atıyormuş. Harakiri gibi bir şey yapıyormuş yani. Kusura bakmayın, bizden çıktı, kendimizi imha ediyoruz burada böyle. Patlatıyoruz kendimizi.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.
1: Zaman makinesi.
3: Radyo City sunar. Saat 18.
4: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: olan jetin bu zirvede tanıtılacağını açıkladı. Hayırlı olsun diyelim uçan tekmemiz.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: bazen insanları korkutmayı çok seviyorum. Korkutmak derken en basit haliyle şu yani. Adını verdiğimiz şeklindeki korkutmalara bayılıyorum. Eskiden bayılıyordum yani. Çok da fazla korkutmuşluğum yoktur kimseyim. Kurbanım çok fazla yoktur ama bazen ya yani öyle bir denk gelir ki, şartlar öyle bir uygundur ki o insanı korkutmak zorundasındır yani. Çünkü çok güzel olacaktır. Çok korkacaktır. Cuk oturacaktır böyle yani. Öyle durumlar olmuştur. Onlardan bir tanesi de eski çalıştığım yerde. Baktım merdivenlerden ses geldi şimdi. Geliyor. Benim bulunduğum odaya gelecek. Hemen saklandım kapı arkasına. Ayak seslerini de duyuyorum zaten. Tam köşeyi dönecek, kapıdan girecek. Ha! Yaptım, bir korkuttum. Öyle bir çığlık bastı ki. Bayan bir arkadaştı bu. Öyle bir çığlık bastı ki. Bütün bina inledi. Belki sarsılmıştır temelinden yani. Ondan sonra çok ilginç bir şey oldu. Bundan daha ilginç bir şey oldu. Patron ikimizi de yanına çağırdı. Okulun şımarık öğrencileri misali. Onu niye çağırıyorsa o mağdur durumunda. Suç bende. Belki de onu çağırmamıştı ya, pardon. Neyse, ama beni kesin çağırdı. Gittim yanına. Bana şunu sordu. Tuncay Bey, Zeynep Hanım'ı neden korkuttunuz? Hayatımda aldığım en saçma sorulardan bir tanesiydi ya. Efsane bir soruydu yani. Tuncay Bey, Zeynep Hanım'ı neden korkuttunuz? Böyle bir soru gelse ne cevap verirsiniz? Mesela siz benim yerimde olsaydınız ne derdiniz? Alternatif cevaplar. Korkmaya ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bir silkelensin istedim. Çok salmıştı kendini. Yani yanlışlıkla korkuttum. Amacım korkutmak değildi. Böyle bir an ağzımdan bir ses çıktı. İnsanlık hali. O anda da oradan geçiyordu. Korkmuş oldu yani. Tuncay Bey, niye korkuttunuz?
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Şimdi bir bilim haberimiz var arkadaşlar. Belki bazılarınız bilime bayağı uzaksınız ama sanki ben de çok haşır neşirmişim gibi söylüyorum. Hayır yani en azından böyle haberlere ilgi gösteriyorum. Özellikle de böyle ilginç bilim haberleri paylaşma hoşuma gidiyor. Bilim insanları nükleer füzyon yani kaynaşma araştırmalarında füzyon reaksiyonlarının enerjinin hakim kaynağı olduğu yanan plazma hedeflerine ulaştıklarını bildirmiş. Çok iyi anladım. Dünyadaki nükleer reaktörler, nükleer füzyon denilen ve ağır bir elementin atomlarının parçalanarak hafif elementlere dönüştürülmesinde açığa çıkan enerjiyle çalışıyor. Bilim insanları 1950'den bu yana güneşte her an olan iki hafif elementin kaynaşarak daha ağır bir elemente dönüşmesi olan nükleer... Ha, yayında mıyız? Bu espriyi daha önce yapmıştım, pardon. Ama insan anlamadığı bir şey okurken sıkılıyor gerçekten. Tamam, bilim haberleri önemli, paylaşmak istiyorum zaman zaman ama gerçekten bazı bilim haberlerini de anlamak çok çok zor yani. Bak şimdi şunu anlamak mümkün mü ya? Lütfen yani. Kaç kişi anlayacak şimdi, bak söylüyorum. Uzmanlar kullandıkları dünyanın en güçlü lazerinden çıkan 192 ışını karabiber tanesi büyüklüğündeki kapsülün içindeki hidrojenin farklı formları olan deuterium ve tritium'a yöneltti. Ya böyle abi 8-10 paragraflık bir haber bu. Bir sürü şey anlatıyor böyle bak. Yanan plazma evresine ulaşılma süresince de enerji kaybı olduğuna dikkati çeken bilim insanları bunun nükleer füzyondaki kilit hedef olan ateşleme ve kendini idame ettiren enerji üretiminden önceki son dönüm noktalarından olduğunu vurguladı. Hepimiz çok iyi anlamışız meğerse. Bak, kaç paragraflık upuzun bir bilim haberi, tamam mı? Asıl önemli olan konu şu. Haberin en sonundaki cümlenin içinde gizli. Bu haberden bizim almamız gereken en önemli mesaj, anlayabileceğimiz en net, sade mesaj özetle şu. Bu teknoloji radyasyon üretmediği için sonsuz temiz enerji kaynağı olarak görülüyor. Düşünsene, radyasyon üretmeyen sonsuz temiz enerji kaynağı. Dünyada şu anda boğuştuğumuz birçok problem belki de bu teknoloji sayesinde hallolacak. Belki de bu teknoloji sayesinde iklim dengesizliğini çözecek insanoğlu. Global ısınmayı çözecek. Belki de bambaşka gezegenlere gidebileceğiz filan. Öyle düşün. Çok acayip bilimsel gelişmeler bunlar yani.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

15 Eylül'de Tuncay Seren Show'a devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Dünya Çöp Toplama Günü'ymüş. Bu arada kutlu olsun diyelim. Çöp toplar mısınız? Kolay kolay kimsenin yapabileceği bir şey değildir çöp toplamak. Ama bazılarımız duyarlı vatandaşlarızdır. Böyle yolda bir şey gördüğümüz zaman alırız, çöpe atarız falan. Ya en azından bunları yapmasak da arkadaşlar, sokağa çöp atmamayı başaralım. O bile yeter. Onu söyleyeyim gerçekten. Bazen görüyorum böyle, o kadar canım sıkılıyor ki neler görüyorum, nelerle karşılaşıyorum ya. Bırak çöp toplamayı, çevremizi temiz tutalım. Günün mesajı olmuş olsun. Devam ediyoruz.

0: Efendim şimdi birkaç güzel mesajımız var. Onları değerlendirelim. Sonrasında hemen şarkımıza devam edeceğiz. Siz Tuncay Saran Show Sunan Bey değil misiniz? Tuncay Saran Show Sunan Bey değil misiniz? Evet, Tuncay Saran Show Sunan Bey'im. Abi sizi annemle çok severek dinliyoruz. Annem sizin programınızı çok seviyor. T Kıbrıs'tan her gün dinliyoruz radyodan. Programımız gerçekten çok süper. Çok teşekkür ediyorum sana ve annene. Ne mutlu bana bunları duymak, çok güzel. Harikasın abi sen ya demiş başka bir dinleyicimiz. Selamünaleyküm, ben Sefa Burdur'dan her gün sürekli takip ediyorum. Aleyküm selam Sefacığım. Misafir etmek isterim yolun düşerse abim demiş. Çok teşekkür ediyorum ya, misafir etmek ne demek? Ne kadar güzel kalpli insanlarsınız siz. Sağ olun, var olun. Abi severek dinliyoruz, çok gülüyoruz sana. Süpersin, bence yayında şarkıya gerek yok. Sen sadece konuş, arada reklam ver, yayın öyle devam etsin demiş. Senin konuştuğun reklamları bile daha dikkatli dinliyoruz demiş. Çok iyi yerlere gelmeyi hak ediyorsun diye de eklemiş. Sizin kalbinize girmişim bence, gayet yeterli. Sen konuşunca sesi açıyorum, şarkı çıkınca kısıyorum demiş. Kosova'dan selamlar, ben Ferhat. Ferhat, kucak dolusu gönülden sevgilerimi gönderiyorum sana ve Kosova'dan beni dinleyen tüm dinleyicilerimize. Bir değerli dinleyicimizin mesajı da Sakarya'dan gelmiş. Programlarınızı hiç kaçırmıyorum. Taksiciyim Sakarya'da ve severek dinliyorum. Başarılar demiş. İsmini vermemiş ama olsun. Bizler de iyi sürüşler diyelim ve teşekkür edelim aynı zamanda. Sakarya'ya da kucak dolusu sevgilerimizi göndermiş olalım efendim.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
2: Sahiden sevmemiş beni meğerse, bilmeden geçmişim hayatından bir iz bırakmadan bir sürü.

Gecenin bir yarısı arkadaşlar, patronumuzla beraber arabadayım. Şehirden bir tık uzak bir yere doğru gidiyoruz. Bizim radyonun verici kulesinin olduğu yere. Bir şey yapılması gerekiyor da benim yapmam gerekiyorum. Ben de ilk defa gidiyorum bu arada verici kulesine. Bu işlerden anlarım biraz ama orada hiç işim olmamıştım. Baktım böyle kule göründü. Herhalde dedim bizim kule bu. Tepesinde de mavi bir ışık var. Normalde böyle verici direklerinin, antenlerin falan böyle yüksek yerlerin, kulelerin tepesinde kırmızı bir ışık olur arkadaşlar, uçaklar çarpmasın diye. Helikopterler, uçaklar, bir güvenlik önlemi olarak yani. Bizimkinin tepesindeki ışık maviymiş niyeyse. Bu mu diyorum, bizim kule oymuş. Bu arada kuzey ışıkları görünmüş arkadaşlar yine. Çok ilginç ve çok güzel. Böyle azıcık kenardan gördüm. Bizim kulenin arka tarafında bir yerde kalıyordu böyle. Çok acayip bir manzaraydı yani. Aurora. Neyse arkadaşlar, kulenin dibine geldik. Bir şey yapmam gerekiyormuş dedim ya. Orada öğreniyorum ki bizim verici kulenin 88. katı mı ne, öyle bir yerdeymiş yani. Böyle gecenin bir yarısı, havada biraz serin gibi. Şimdi 88 ya, çok yüksek bir kule düşünün arkadaşlar. Yani devasa bir kule. Gecenin bir yarısı. Yani kulenin böyle kenarında bir yerde daracık demir küçük çelimsiz bir merdiven var, tamam mı? Yani dibinden ta tepesine kadar dimdik böyle dar bir merdiven. Bakıyorum böyle, yani ben nasıl buna tutuna tutuna ta 88 kat çıkacağım. Da orada o işi yapacağım, ineceğim dedim. Yani bu biraz zor görünüyor dedim patrona. Ben bunu yapamayacağım dedim hani. Ve o sırada ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki uyandım. Bir Tuncay Serhan Show klasiği. Rüyaymış.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu?
2: Neyi?
1: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tosur raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plaktan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Takvimler 15 Eylül'ü göstermekte. Günün adı Salı. Eylül'ün yarısını geride bıraktık bile. Ben Nurgün efendim. Harika şarkılar eşliğinde yine 2 saat boyunca geçmişe gideceğiz hep beraber. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, dün biliyorsunuz okullar açıldı. İlk günün heyecanı biraz geçti ama asıl alışma süreci şimdi başlıyor. Yeni bir sınıf, değişmiş sıralar, tanımadığınız arkadaşlar, belki de ilk kez gördüğünüz bir öğretmen. Şimdi sıra bize gelirse, hatırlayın çocukken okulun ilk haftası bize nedense çok uzun gelirdi. Daha birkaç gün önce tatilde olan biz, şimdi zil sesine, ders saatlerine, teneffüslere yeniden alışmaya çalışırdık. Sınıfa girerken herkes birbirine bakar, kim kimle oturacak, öğretmen nasıl biri, dersler zor olacak mı diye düşünürdük. Bazılarımız hemen arkadaş edinirdi, bazılarımız da önce sessizce etrafı gözlemlerdi. Ama birkaç hafta sonra o yabancı sınıf sanki yıllardır bizimmiş gibi gelmeye başlardı. İşte bugün birazcık o ilk haftalara, alışmanın ve yeni başlangıçların çocukluğumuzdaki haline götüreceğim sizi. Hadi.

Okulda ilk haftanın en büyük meselelerinden biri de sıraydı sevgili dinleyenler. Çünkü sınıfa girersin, gözün hemen boş sıraları arar. Ben kimle oturacağım sorusu kafanda döner durur. En yakın arkadaşın başka bir sınıfa gitmiş olabilir. Eski sıra arkadaşın başka biriyle oturuyor olabilir. Bir de öğretmenin yerlerinizi ben belirleyeceğim demesi vardır ki işte o an bütün planlar suya düşer. Yanına oturmasını istediğin arkadaşının adını içinden geçirirken öğretmenin başka bir isim söylemesini beklemek. Bazen de hiç tanımadığın biriyle aynı sıraya oturur. İlk günlerde doğru dürüst konuşamazdın. Ama sonra kalem istemeler, silgi paylaşmalar, teneffüste birlikte çıkmalar derken o yabancı çocuk bir anda en yakın arkadaşlarına biri oluverirdi.

Efendim, okula alışmanın ilk günlerinden bahsediyoruz bugün sizlere. Şimdi yeni öğretmen de ilk haftanın ayrı bir heyecanıydı. Hatırlayın o dönemleri. Daha öğretmen sınıfa girmeden hakkında bir sürü şey konuşulurdu. Çok mu kızıyor acaba? Sınavları zor mu? Ödev veriyor mu? Bir önceki sınıftan gelen bilgiler adeta sınıfın gündemiydi. Sonra kapı açılır, öğretmen içeri girer ve herkes bir anda sessizleşirdi. Öğretmenin yüzüne bakıp karakter analizi yapmaya çalışırdık. Güler yüzlü mü, sert mi, çok ödev verir mi, acaba bizi sever mi? İlk hafta biraz mesafeli geçen ilişkiler zamanla alışkanlığa dönüşürdü. Hatta yıllar sonra dönüp baktığımızda o ilk gün çok çekindiğimiz öğretmenin aslında hayatımızda iz bırakan insanlardan biri olduğunu fark ederdik. Çünkü bazı öğretmenler gerçekten sınıftan çıkıp hayatımızın bir köşesinde kalır.

hayattasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz. Şehrin en iyisindesiniz. Eski okul yıllarımızdan bahsediyoruz efendim sizlere. Okulun ilk haftası biraz da yeni insanlarla tanışma haftasıydı. Bazen aynı mahalleden olduğumuz için zaten tanıdığımız biri olurdu. Bazen de sınıfta tamamen yabancı yüzlerle karşılaşırdık. İlk konuşmalar genellikle çok basitti. Sen nerelisin? Hangi okuldan geldin? Hangi öğretmeni seviyordun? Sonra ortak bir şey bulunca sohbet uzardı. Aynı çizgi filmi sevdiğimizi keşfederdik. Aynı futbol takımını tutardık, aynı şarkıyı bilirdik. Çocukken arkadaşlık kurmak için çok fazla şeye ihtiyacımız yoktu. Birlikte gülmek, aynı oyunu oynamak ya da teneffüste yan yana durmak yeterdi. Bugün düşündüğümüzde hayatımıza giren bazı insanların ilk kez yanımızdaki sırada oturduğu o günü hatırlamak aslında çok büyük bir güzellik bence.

Sevgili dinleyenler, okulun ilk günlerinde dersler biraz uzun gelir, gözümüz saatte olurdu. Sonra beklenen an, zilin çalması. Bir anda sınıfın havası değişiverirdi. Daha birkaç saniye önce sessizce oturan çocuklar kapıya doğru koşmaya başlardı. İlk haftalardaysa teneffüsler biraz farklı olurdu. Kimle arkadaş olacağımızı anlamaya çalışır, koridorda tanıdık bir yüz arardık. Eski arkadaşımız başka sınıftaysa onu bulmak için koridora çıkardık. Bazen sadece bahçede dolaşır, bazen de kantine giderdik. Teneffüs kısacık bir zaman dilimiydi ama çocukken o birkaç dakika bütün günün en önemli anı olurdu. Hele zil çaldığında hala arkadaşınla konuşuyorsan ders başladı gerçeğini bir türlü kabul etmek istemezdin. Çünkü çocuklukta 5 dakikalık teneffüs bile kocaman bir özgürlük alanıydı. Kırık plak devam ediyor.

dinleyenler, okulun ilk haftasında biraz yabancılık çekmek çok normaldi. Sınıfın kokusu bile farklı gelirdi. Sıraların yeri, tahtanın bulunduğu duvar, öğretmenin masası. Her şey yeni. Eve geldiğimizde ailemiz okul nasıldı diye sorardı. Biz de bazen iyi deyip geçerdik. Oysa kafamızın içinde onlarca soru olurdu. Kim benim arkadaşım olacak? Öğretmen beni sever mi? Acaba bu sınıfta başarılı olabilir miyim? Yarın nerede oturacağım? Çocukken bu küçük endişeleri belki çok büyütürdük. Ama birkaç gün geçince her şey değişirdi. Yeni sınıfın sesine, arkadaşların konuşmalarına, öğretmenin ders anlatışına alışıverirdik. Bir sabah okula geldiğimizde artık o sınıf bize yabancı gelmezdi. İşte alışmak biraz da böyle bir şey.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost

0: Cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
1: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Şarkılar Eşinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Okulumuzdan, eskiden okulumuza alıştığımız ilk günlerden bahsediyoruz sizlere. Okulun ilk haftası mutlaka küçük bir olayla hafızamızda kalırdı sevgili dinleyenler. Birinin kalemi kaybolurdu, biri çantasını sıranın altında unuturdu, bir arkadaşımız yanlış sınıfa girer, başka birinin adı karıştırılırdı. Bazen öğretmen daha ilk haftadan tahtaya kaldırırdı. Bazen de sınıfta öyle bir kahkaha kopardı ki bütün koridor duyardı. O günlerde önemsiz gibi görünen bu küçük olaylar yıllar sonra hatırladığımız en güzel anılara dönüşür. Çünkü çocukluğun hafızası birazcık farklı çalışıyor. Büyük olaylardan çok küçük ayrıntılar kalıyor aklımızda. Mesela sıranın üzerindeki çizikler, teneffüste içtiğimiz meyve suyu, arkadaşımızın söylediği komik bir cümle. Belki de yıllar sonra bizi o günlere götüren şey tam olarak bunlar.

0: Çeyrek plakta harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken eskiden okula alışmaya çalıştığımız günlerden bahsediyoruz bugün sizlere. Sevgili dinleyenler, bir gün fark ederseniz ki artık sınıfa girerken kimse size yabancı gelmiyor. Hangi sıranın kime ait olduğunu biliyorsun, arkadaşlarının nerede oturduğunu biliyorsun, öğretmenin hangi cümleden sonra soru soracağını bile tahmin ediyorsun. İlk günlerde yabancı gelen sınıf artık senin sınıfın olmuş. Çocukken bu değişimin farkına varmazdık ama aslında her okul yılı bize küçük bir uyum dersi veriyordu. Yeni insanlarla tanışmak.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
3: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

bugün okulların ilk haftasında çocuklara baktığımızda aslında kendi çocukluğumuzu görüyoruz efendim. Sınıfa biraz çekingen girenleri, hemen arkadaş bulanları, annesinden ayrılmak istemeyenleri, öğretmenini dikkatle izleyenleri. Hepsinin içinde geçmişten bir parçamız var. O zamanlar okulun ilk haftasının hiç bitmeyeceğini sanırdık. Oysa birkaç hafta sonra her şey normale dönüverirdi. Bir zamanlar bize kocaman görünen sınıflar, yıllar sonra hatırladığımız küçücük mekanlara dönüşüyor. Ve o sıralarda kurduğumuz arkadaşlıkların bazıları hayatımızın en güzel anılarından biri olarak kalıyor. Belki de okulun bize verdiği en büyük şey sadece dersler değildi. İnsanlarla birlikte yaşamayı, alışmayı, paylaşmayı ve vedalaşmayı da biz orada öğrendik.

Sevgili dinleyenler, okulların ilk haftası geçiyor. Birkaç gün sonra bugün yabancı gelen sınıf bu küçücük çocuklara tanıdık olacak. Yanlarında oturan arkadaşlarıyla sohbet etmeye başlayacaklar. Öğretmenlerinin nasıl biri olduğunu anlayacaklar. Teneffüslerin nerede geçtiğini öğrenecekler ve belki aylar sonra bu ilk haftayı bile hatırlamayacaklar. Nereden biliyoruz? Kendimizden biliyoruz. Yıllar sonra dönüp baktığımızda o ilk günlerin aslında ne kadar kıymetli olduğunu fark ettik biz. Sıra onlarda. Bugünlük biz ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Şimdi güzel bir şarkı buluşturacağız sizlerle. Sonrasında veda.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Salı gününü geride bıraktık sevgili dinleyenler. Yarın haftanın tam ortasında ben Nurgül yine bu mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız o halde ne diyoruz efendim? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında yanımızda.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz misin bile 3 ayda geçer de çiçeği kusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.